geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Hasret vuruyor gecenin koynunda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

kaçıncı çalınmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Metropol FM'den keyifli sabahlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Herkese kolay bir hafta diliyoruz efendim. Günlerden salı, 3 günlük hafta sonu tatilin ardından tekrardan işlerimizin başına geçiyoruz bugün itibariyle. İş yerlerine varmış olanlara kolaylıklar. Tabii gece çalışanlar, işi belki birazdan bırakacaksınız. Gece vardiyasında olanları da hep anıyoruz tabii ki, onları unutmuyoruz. Sizlere de birazdan iyi paydoslar diyelim. Genelde saat 6'da iş bırakılır gece vardiyasında. İyi istirahatler, iyi dinlenmeler sonrasında çok da sıcak, güzel bir hava var inşallah bir şekilde. Bu havada da dinlenmeniz mümkün olur. Sıcakta da pek dinlenmek kolay olmuyor. Öyle dışarı gitmeniz, göle falan gitmeniz gerekiyor. Herkese merhabalar, selamlar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Bir ortak geçmişimi

Guten Morgen sevgiler. Bütün dinleyenlerimize kolay bir gün, iyi bir hafta diliyoruz. Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yeni güne, yeni haftaya başlıyoruz. Merhabalar efendim. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam ediyoruz. Keyifli sabahlarınız olsun. Sıcak bir gün dediğimiz gibi özellikle yaşlıların, gebelerin, kronik rahatsızlığı olanların bu havada kendilerini çok fazla yormamaları tavsiyeleri geliyor. Onu hatırlatalım. Bir de tabii insanlar bu sıcaklarda kendilerini göl kenarlarına veya havuzlara atıyorlar. Yine boğulma vakaları yaşanabilir. Bununla ilgili aman Allah korusun. Hele de küçük çocuklarınızı gözünüzden ayırmayın. Bu önemli. Bunu da hatırlatalım efendim sizlere. Güzel bir yaz günü diliyoruz. En keyifli yaz şarkılarıyla devam ediyor Metropol FM'de birlikteliğiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın. Bize ulaşabilirsiniz. 0 32 117 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız, hatırlatmak istedim. 0 32 117 970 71. Yoğun bir hafta sonunu geriye bıraktık. Hem uzun hem de yoğundu. Neler yaşandı hafta sonu, ona da bakacağız birazdan. Radyolarınızda en güzel şarkıları ama ilk önce gönderelim. Ben Serdar. Mutlu sabahlar, iyi haftalar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın, günaydın. Radyolarına yeni ses verenler, selamlıyoruz sizleri. Sizler de hoş geldiniz. İnşallah biz de sizin bulunduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Günlerden Mayıs'ın artık sonu. 26 Mayıs tarihini yazıyoruz. Günlerden Salı. Kolay bir gün olsun. Kısa bir hafta. 4 günlük bir hafta. Onun için biraz daha kolay olacak bu hafta çalışmak. Öyle düşünüyorum ama tabii sıcak havada dışarıda çalışmak zorundaysanız bugün çok sıcak bir hava bekleniyor. Hele de güneyde ve güneybatı bölgelerinde 34 derecelere kadar hava sıcaklığı yükselecek. Kolaylıklar. Bol bol mineral, bol bol tuz ve aynı zamanda hani bol bol derken vücudun ihtiyacı duyduğu kadar mineral ve tuz alımı önemli. Bunun için tabii ayran, benim aklıma hep ayran geliyor. Soğuk soğuk ayran hem sıvı ihtiyacınızı hem de mineral ihtiyacınızı gidermek için önemli bir içecek. Onu hatırlattıktan sonra devam edelim. Günaydın.

Dar içerim. Tüm dinleyenlerimize selamlar, selamlar, sevgiler, küçüklere, büyüklere, sesimizin ulaştığı bütün yaş gruplarına, bütün ortamlara, bütün yayın bölgelerimize, Almanya'nın dört bir tarafına, dünyanın farklı bölgelerinde de bizi takip eden dinleyenlerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar. Lütfen kabul buyurun. Saat 10'a kadar Metropol FM'de Çay Şekeri programında birlikteyiz. Startımızı verdik. Kolay bir gün olsun, iyi bir hafta olsun. Bu dileklerle başlayalım. Ve bize ulaşabilirsiniz. Numaramızı hatırlatıyoruz. 030-217-970-71. Radyolarınızda en güzel şarkılar geliyor. Ben Serdar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Mutlu sabahlar, keyifli sabahlar, iyi haftalar. Uzun bir hafta sonuydu, 3 günlük bir hafta sonu. Dolayısıyla neler yaşandı hafta sonunda, neler oldu, neler bitti. Yoğun bir hafta sonuydu, onu bir defa söyleyelim. Hem spor etkinlikleri, karnaval vardı, neler yaşandı, ayrıntılı bir şekilde gündeme bakacağız birazdan. Önce harika bir parça daha gönderelim. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Günaydın.

Yüksek sadakat ben seni arayamam. Günaydın efendim, merhabalar. Güzel bir sabahınız olsun, güzel bir haftanız olsun. Günlerden 26 Mayıs, günlerden Salı. Haftanın ilk günü, uzun bir hafta sonu. Keyfi yaşadık, nefis bir hava vardı. O sıcak hava da bugün devam ediyor. Yer yer sıcaklık 32-33 derecelere kadar yükselebilecek bugün yine kıymetli dinleyenler. Ve aynı zamanda bayram arefesi bugün, yarın Kurban Bayramı. Herkese şimdiden keyifli, huzurlu, sevdikleriyle bir arada güzel bayramlar diliyoruz değerli Metropol FM dinleyenleri. Gündemde neler var, onlara bakacağız. Almanya'da bakım sigortası artırılmak isteniyormuş. Sağlık Bakanı'nın bununla ilgili planları varmış. Bunlardan söz edeceğiz biraz sonra, ama öncesinde Gülden, Deli Mine hemen sizinle Metropol FM'de. Günaydın.

0: deli mi ne? Gülden. Günaydın. Almanya'da sağlık sigortalarının açığından hep bahsedilir. Sağlık sigortanın yanı sıra bakım sigortası var. Bakım sigortasına da maaşlarınızdan para kesiliyor ve bu paralar artabilir. Kesintiler artabilir. Bir de eğer çocuğunuz yoksa ama artabilir. Onu söyleyelim. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili bir planı varmış. Ve 23 yaşından itibaren çocuğu olmayan çalışanlar maaşlarından daha fazla bakım sigortasına para ödemek zorunda kalabilirler. Böyle bir plan varmış. Çıkan haberler var. O yönde iddialar var. Daha Sağlık Bakanlığı bununla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı ama iddialar çok ciddi ve buna göre işte %0.1 oranında bu kesintiler artacakmış. Yani 1000 euroluk bir maaşta 10 euro yapar. 2000 euroluk brüt maaşta 20 euro yapar. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, 3000 euroluk brüt maaşta 30 euro daha fazla her ay. Bu az bir para değil değerli Metropol FM dinleyenleri. Dolayısıyla konuyla ilgili tabii resmi bir açıklama geldiğinde onu da yine sizlere aktaracağız. Almanya'da şu an konuşulan konulardan bir tanesi. Devam edelim.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Tantaşçı ve Ramon çaldılar. Hayırlı sabahlar, merhabalar efendim bütün dinleyenlerimize. Biraz önce Almanya'da Sağlık Bakanlığı'nın bakım sigortasında çocuğu olmayan 23 yaşından itibaren çalışanlar için bir zam yapmasını istediğini, bununla ilgili haberler olduğundan bahsetmiştik. O zam da brüt maaşta %0.1, yani binde bir anlamına geliyor. 1000 euroluk bir maaşta ne yapar? 1 euro yapar. Az önce 10 euro dedik, orada bir sıfır hatası yaptık. 2000 euroda 2 euro, 3000 euroda 3 euroluk bir zam anlamına gelir bu ayda. Kıymetli dinleyenler, brüt maaşlar baz olarak alındığında. Spora bakalım. Sporda çok hareketli bir hafta sonuydu. Playoff maçları vardı, finaller vardı. Almanya Kupası finalinde Berlin'de Olimpiyat Stadyumu'nda nefis bir havada Bayern Münih ile VfB Stuttgart takımları karşı karşıya geldi. Bayern 3-0 kazandı. 3 golü de Harry Kane attı ve DFB Kupası'nı uzun yıllar sonra Bayern Münih yine kazanmayı başarmış oldu. Diğer önemli bir maç Çorum Spor'la Esenler Erokspor arasında oynandı. Trendyol Süper Lig'e yükselme maçında, playoff maçında Çorum Spor 2-0 kazandı ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmiş oldu. Çorum Spor'u da tebrik edelim. Önümüzdeki sezon, yeni sezonda Çorum Spor'da Süper Lig'de oynayacak. Ve Almanya'da Bundesliga'ya yükselecek olan ya da ikinci lige düşecek olan takımı belirleyen playoff maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren ve 1. Bundesliga'yı da 16. sırada bitiren Wolfsburg takımıyla Paderborn takımları karşı karşıya geldi. İlk maç 0-0 berabere bitmişti. Dün akşam oynanan maçı Paderborn 2-1 kazanarak uzatmalarda adını yeniden 1. Bundesliga'ya yazmayı başardı. 3. kez Bundesliga'ya, 1. Bundesliga'ya yükselme başarısını gösterdi Paderborn takımı. Futbolda kalalım yine. Bu hafta sonu, cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finali var. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de Arsenal Londra ile Paris Saint Germain takımları karşı karşıya gelecek. Ve Konferans Ligi finali de bu hafta oynanıyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, ona da baktığımızda hemen hangi gün oynanacak? İspanya'nın Rayo Vallecano takımıyla Crystal Palace takımı İngiltere'nin yarın saat 21'de karşı karşıya gelecekler Konferans Ligi finalinde. Devam edelim, saatlerimiz 6.43. Günaydın, bayram arefesinden sesleniyoruz sizlere, yarın Kurban Bayramı.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
2: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
3: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
4: Mesafeler uzak olabilir. Ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes, Ege Türk.

0: Douglas.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Bayram Hedefesi'nden dinliyorsunuz Metropol FM'de Çay Şekeri programını. Hayırlı sabahlar, günlerden salı ve işte Hadise. Ara Beni parçası Çay Şekeri programımızda. Günaydın.

Ve savaş ne durumda diye tabii ki merak ediliyor. Özellikle akaryakıt fiyatları daha da düşecek mi? Ne zaman eski seviyesine geri gelecek tabii ki? Orta Doğu'ya da bakıyoruz. İran'la Amerika arasında bir ateşkes anlaşması, bir barış anlaşması olacak mı? Bunlar merak edilirken yeniden çatışmalar başlamış kıymetli dinleyenler. Amerika'nın İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'na çatışmaya girdiği açıklandı. Orada füze rampaları falan var İran'ın. Bunlara Amerika saldırı düzenlemiş ve bazı teknelere de yine ateş yapıldığı bildiriliyor Amerikan tarafından İran yönüne doğru. Bunu söylemiş olalım. Bu gündemde başka neler var? Hafta sonunda Berlin'de karnaval vardı. Karnavalde Kulturen ve 1 milyondan fazla insan bu karnavala gitmiş kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Özellikle bu Friedrichshain'de pazar günü yapılan o müzik arabalarının geçişini 700 binden fazla insan, 770 bin kişi izlemeye gitmiş ve Kreuzberg'deki sokak şenliklerine de nereden bakarsanız 400 bin insanın katıldığı bildiriliyor. Almanya'nın dört bir tarafından, Almanya dışından da insanlar bu karnavalı izlemek için, görmek için şehire gelmişti. 1 milyondan fazla insan karnavala gitmiş. 6.55 yaptık saatlerimizi. Tarkan'la Sevda'nın son vuruş parçasıyla bu saatimizi noktalayalım. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Yarın Kurban Bayramı, bayram arefesinden sesleniyoruz sizlere. Günaydın.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Ersay Üner, Derya Ulu, Kesin Bilgi, Metropol FM'de hayırlı sabahlar, merhabalar, guten morgen. Radyolarınıza ben Serdar.
1: Gel yiğidim, gel. Gel sana bir öpem.
0: Öpücü bol program. Saat 10'a kadar Metropol FM'de radyolarımızda. Çay şekeri programımızın ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Tüm dinleyenlerimize kolaylıklar. Merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı bir hafta diliyoruz. Kısa bir hafta tabii ki, bugün günlerden aslında salı ama haftanın ilk günü, dün tatildi. 3 günlük hafta sonu tatili güzel oldu. Hava da vallahi nefisti. O güzel hava bugün de devam ediyor bütün hafta. Sıcak bir hava olacak. Bugün mesela sıcaklık yer yer 32-33 dereceye kadar yükseliyor.
2: Burası karışacak, vaziyet alın.
0: Vaziyet aldıran bir hava. Ona göre... Hele de bu sıcak havada dışarıda çalışmak zorunda olanlar, kendinizi fazla yormayınız efendim. Bol bol sıvı, yaşlılar, gebeler, aman dikkat. Kronik rahatsızlığı olanlar, polen alerjisi olanlar, sizlere de kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda. O polenler de uçuyor böyle kar gibi. Abi bir tarafından giriyor, bir tarafından çıkıyor. Burnun dibine geliyor abi, sıkıntılı ya. Polen alerjisi olanlar için gerçekten sıkıntılı bir dönem bu aralar. Onlar da dört gözle yağmurun yağmasını bekliyorlar harbiden. Bize ulaşabilirsiniz. Saat 10'a kadar Çay Şekeri programında beraberiz. 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolay ve güzel bir gün olsun. Çalışmakta olanlara hayırlı işler. Yollarda olanlara da tabii ki kazasız belasız iyi yolculuklar diliyoruz efendim. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 eurodan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
6: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

trafikten önemli bir bilgi Mannheim'lı dinleyenlerimizin dikkatine. Farlach Tunnel, Heidelberg Richtung Ludwigshafen en az 2 kilometrelik bir yoğunluk var diyor. Çalışma varmış tek yönde. Trafik tek yönde sağlanıyor diyor. Ayhan Bey Ludwigshafen'den yazmış. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi yolculuklar.

Spor kazandı. Konya Spor'u 2-1 mağlup ettiler. Ve böylece Zira Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı. Trabzonspor. Bravo, bravo, bravo. Aynı zamanda Premier Lig'de de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımı, Hull City takımı 10 yıllık aranın ardından Premier Lig'e yükseldi. 1-0 rakibini mağlup etti finalde ve Acun Ilıcalı'nın da Türk bayrağıyla sahaya inip kutlama yapmış olduğu bu maçın ardından Hull City takımına 300 milyon euroluk bir prim de verildi efendim. 300 milyon euro paraya var. Arkadaş şu Acun hangi işe girse helal olsun karlı çıkıyor be. Allah. Allah yürü ya kulum dedi o koşuyor. Tabii şeyi de merak ediyorum. Şeyma Subaşı'nın nafakası da artacak mı acaba bu paralarla beraber? Hayırlı olsun. Bravo. Tebrik ediyoruz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
2: Almanya'da yaşayan insanlarımızın

0: Başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Sefo ve İsyankar Mustafa Sandal'ın unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Sefo'nun yorumuyla. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar. Yarın mübarek Kurban Bayramı. Bayram öncesi Arife sabahında birlikteyiz efendim. Günaydın. Radyolarının yeni ses verenler hoş geldiniz. Pinkston tatiliniz güzel geçmiştir diye umuyorum. Biraz da yoğun geçmiştir büyük bir ihtimalle eğer bu güzel havayı değerlendirdiyseniz, pikniğe falan gittiyseniz, gezmeye gittiyseniz tabii o da birazcık yoğunluk anlamına geliyor. İyi dinlenmeler, güzel günler diliyoruz efendim sizlere. Bugün de bu haftada bu sıcak hava devam edecek, onu belirtelim. Şimdiden güzel bayramlar. Neler var, neler konuşulur ona da bakalım. Almanya'da bakım sigortası artacakmış. Pflegeversicherung'a maaşlarımızdan kesilen paralar. Şayet çocuğunuz yoksa 23 yaşından itibaren çocuğu olmayan çalışanlara bu Pflegeversicherung biraz daha pahalıya mal olacakmış. %0.1'lik bir artış bekleniyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. 1000 euroluk brüt maaşta 1 euro daha fazla. 2000 euroluk brüt maaşta 2. 3000 euroluk brüt maaşta 3 euro daha fazla. Yani 1000'de 1'lik bir artış anlamına geliyor efendim eğer çocuğunuz yoksa. Ya çocuk yapacak ya da bu zammı ödeyecek. Nina Varken, Sağlık Bakanı. İsmi Nina Varken. Ben varken hepsini zamlayalım diyor.

Özgün, kandırman lazım. Guten Morgen. Merhabalar bütün dinleyenlerimize, sevgiler selamlar gönderiyoruz. 0-30-217-970-71. Kemal Bey yazmış. Ya bizi unutma diyor. Biz Çorumlar diyor. Çok mutluyuz diyor. Çorum Spor diyor. Trendyol Süper Lig'e yükseldi diyor. Evet, tarihinde ilk kez Çorum Spor Süper Lig'de. Bravo. Bravo, bravo. Gökhan da yazmış. Ben de Çorumluyum diyor. Çorum Spor'u tebrik et abi diyor. Bizi unutma diyor. Gökhan Pekkaya. Guten Morgen. Selamlar. Çorum Spor dediniz, söyleyeceğimi unuttum. Madem futbol dediniz, şeye de bakalım o zaman. Bu hafta sonu Şampiyonlar Ligi finali var. Paris Saint Germain ile Arsenal Londra finalde karşı karşıya gelecekler. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de oynanacak. Final cumartesi akşamı. Yarın da Konferans Ligi finali varmış. İspanya'nın Rayo takımıyla İngiltere'nin Crystal Palace takımları karşı karşıya gelecek. Onları da söylemiş olalım. Hafta sonunda özellikle Paris Saint Germain maçı, Arsenal maçı büyük bir merakla bekleniyor. Hadi bakalım.

Havalar sıcak. Ve bu havalarda serinlemek için tabii ki dondurmayı da tercih ediyoruz. Ama hep gidip dondurmacıdan almıyoruz. Süpermarketten aldığımız dondurmalar da var. Peki bu dondurmalar iyi mi? Ya da iyisini nasıl anlarız süpermarketten aldığımız, ucuza getirdiğimiz dondurma keyfinde neye dikkat etmemiz lazım? Birazdan.

camı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

İhanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal, yalan çiçeğim. Yasal mermisiyle

0: yaşamışım. Nereye gitsem çaresi yok. Nereye gitsem çaresi yok. Nereye gitsem çaresi yok. Yanmışım. Başım belada.
1: Başım belada. Mehmet Erdem. 7.44 olmak üzere saatler. Dondurma sezonu açıldı. Havalar sıcak ve bu sıcak havada dondurmayı çok tercih ediyoruz. Tabii ki. Ama sadece dondurmacıdan değil. Tabii süpermarketten gidip almış olduğumuz o sütlü dondurmalar da var. Kaşıklamalık dondurmalar da var. Dolayısıyla hani bunları alırken neye dikkat etmemiz lazım? Ya da süpermarketlerde de iyi dondurma bulunabilir mi? Evet, bulunabilir. Bunun araştırmasını yaptık, bulunabilir. Ama dikkat etmeniz gereken bazı önemli hususlar var. Mesela en önemlisi ne biliyor musun? Gramaj yazıyor ya, gramaj. Dondurmanın gramajı yazıyor. Bir de yanında kaç mililitre olduğu yazıyor. Hem gramaj yazıyor hem de mililitre. Yani eridiğinde kaç mililitre oluyor o. O anlama geliyor bu. Eğer iki rakamın arasında çok büyük fark varsa o zaman o dondurmayı elini sürme abicim. O fark az olması lazım. Mesela 400 gram yazıyorsa yanında da 450 mililitre yazıyorsa tamam, büyük bir fark değil. Ama 500 gram yazıyor, yanında da 1000 litre yazıyor falan. O zaman onu alma diye bir uyarı var. Aradaki fark çok yüksek olmayacak. Bir de Zane Ice yazıyorsa iyi bir dondurma anlamına geliyor. Çünkü en az %18 zane olması gerekiyor dondurmalarda. Cream ice yazıyorsa bu da yine tercih edebileceğiniz bir dondurma. Bir de milk ice yazıyorsa ve süt oranı da %70 civarındaysa yine iyi bir dondurma anlamına geliyor efendim. Bunları o zaman tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun. Damlatma. Halıya dökme.

0: hadi bay bay.
1: Bay bay.
0: Ben hiç uğramadım say.
1: Bay bay.
0: Yeni aşk mı tabi hay hay.
1: Bay bay.
0: Yerime kim gelirse geçmiş olsun.

0: Hadi bay bay.
1: Bay bay.
0: Ben hiç uğramadım say.
1: Bay bay.
0: Yeni aşk mı? Tabii hay hay.
1: Bay bay.
0: Yerime kim geldi?

Gülden Mutlu, hadi bay bay, günaydın, merhabalar. Dinleyicimiz diyor ki, Fatih Bulut diyor ki, 90 yılında diyor Almanya'ya geldim diyor, o zamanlar diyor bir top dondurma 50 fenikti diyor. Şimdi diyor en ucuzu ne kadar dışarıda dondurmacı 1.50 falan değil mi? Yani daha ucuzunu bulmak pek mümkün değil. Ortalama fiyat 1.50 ile 1.80 arasında. Hani o topun büyüklüğüne göre. Ve tabii ki diyor iki çocukla beraber biz de gidip süpermarketten alıyoruz. Verdiğin tüyolar için teşekkürler diyor. En çok hangi dondurmayı seviyorsunuz? Çikolatalı mı, vanilya mı? Ya da fıstıklı ya da çilekli. Onu da yazın 0-30-217-970-71. Bir de onu evde yerken durmadan bir tantana oluyor. Damlatma! Halıya düşürme! Mehmet yazmış. Mehmet Kelsebahtan. Koltukta yeme! Başka hangi uyarılar var? Onunla yazın. 0-30-217-970-71. 0-30-217-970-71. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhabalar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Pasaportlar nerede?
2: Anne, my ladekabel.
1: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
3: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
1: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
4: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
5: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunya.com Hilfe für Mitmenschen.
6: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
7: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
8: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, Werkstatt, TÜV, oto yıkama. Star Otomobili, Köln, Bildaşlıkçın.
9: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
10: Çay Şekeri programındasınız. Bayram arefesi, yarın mübarek Kurban Bayramı. Şimdiden sevdiklerinize güzel, huzurlu, keyifli, güzel bayramlar diliyoruz efendim. Nicelerini diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Kurban Bayramı kapıda. Mesajlar var bakalım. Konu dondurmaya geldi de. Abi dondurma da mübarek. Hani o kadar evde, hele de yerken dikkat edersin sağa sola bulaşması, dökülmesin diye. Yani bilerek yapıyormuşsun gibi dökülüyor her tarafa. Ondan sonra ben sana demedim mi 100 kere öyle yapma diye. Enes yazmış. Dün 2 top dondurma aldım. 5.30'da abi diyor. Söyle nerede yedin? Adresini de söyle. Yanlışlıkla gidip oradan dondurma almayalım. Ama dondurma efsaneydi diyor. Popcorn dondurması diyor. Tavsiye ederim diyor. Kalsın 5.30'a. Hayri, ağzını şapırdatmadan yederler bir de diyor. Dondurmayı da ağzını şapırdatarak nasıl yiyorsun ya? Mangolu, Antep fıstıklı ve limonlu tercih ediyorum oğluşumla demiş. Hasret. Ben de oğluma dökme, düşürme diye seslenirim diyor. Stuttgart'tan Zekeriya yazmış. Otur da ye, etrafı sürersin, bulaştırırsın diye kızarlar diyor. Abdullah Mülayim Rur'dan yazmış. Mango ve fıstıklı dondurma favorim. Özgür, dondurmanı eritme. Nurettin yazmış. Etrafını yala, şimdi eline bulaşacak. Lan Nurettin, lan Nurettin. Nurettin'e bak.
11: İnanılır şey değil.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Auch ohne die USA ist Europa nach einer Greenpeace-Untersuchung Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen. Zudem investieren die europäischen NATO-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in der Greenpeace-Studie. Europa allein zu Haus. Im vergangenen Jahr hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen mehr als 620 Milliarden US-Dollar ausgegeben, Russland dagegen nur 190 Milliarden US-Dollar. In wenigen Wochen wird US-Präsident Donald Trump 80 Jahre alt und er fällt immer wieder mit seinen ganz eigenen Gesundheitsgewohnheiten auf. So erzählt er immer wieder stolz, wie wenig Schlaf er braucht und bei Getränken setzt er vor allem auf Diät-Cola. Heute steht Trumps jährlicher Gesundheitscheck an.
2: Immer wieder gibt es hier Spekulationen über Trumps Gesundheit, weil er bei Meetings einnickt, geschwollene Beine und Blutergüsse an den Händen hat. Das Weiße Haus wiegelt ab, das liege daran, dass Trump Aspirin schlucke und viele Hände schüttele. Trump ist nach eigenen Worten physisch und geistig fit wie ein Turnschuh. Aber nach seinen letzten Checkups folgten immer noch ein paar weitere Tests. Warum und mit welchem Ergebnis wurde nie gesagt. Trump schläft scheinbar nie, liebt Fastfood und Ketchup, trinkt nie Alkohol, aber er ist auch der älteste jemals eingeschworene Präsident. Aus den USA, Tina Eck.
1: Bei sommerlichen Temperaturen sind am Wochenende in Freibädern an Seen und Flüssen 6 Menschen ums Leben gekommen, darunter 4 Kinder und Jugendliche.
3: Langes Wochenende und Temperaturen um 30 Grad. In Schwimmbädern und an den Badeseen herrschte über Pfingsten Hochbetrieb. In Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz endete der Badespaß jedoch tödlich. Das jüngste Opfer, ein 4-jähriger Junge, wurde tot im Wasser in einem Freibad in Ludwigshafen entdeckt. Er ist vermutlich ertrunken. Im ostfriesischen Marienhafe bargen Taucher ein 13 Jahre altes Mädchen tot aus einem Kiessee. Die weiteren Opfer waren 11 und 14 Jahre alt. Außerdem wurden 2 Männer tot aus Badeseen geborgen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. Für den VfL Wolfsburg kam am Ende alles zusammen. Eine völlig verkorkste Saison, ein Relegationskrimi und schließlich der bittere Abstieg. Zum ersten Mal in der Geschichte steigen die Niedersachsen in die zweite Liga ab, nach einer 1:2-Niederlage im Relegationsrückspiel beim SC Paderborn. Für die Ostwestfalen geht es nach 6 Jahren wieder zurück in die erste Liga.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği merak konusuydu. Daha önce 28 Mayıs olarak duyurulan ziyaret tarihi ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez'in açıklamasına göre yeni tarih 30 Mayıs oldu. Aynı gün bir halk buluşması yapılması da planlanıyor. Parti meclisi toplantısının ise 1 Haziran'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilik izin vermedi. Valilik meydana kısıtlı sayıda kişinin alınabileceğini belirterek miting için Gündoğu Meydanı'nı işaret etti. CHP ise adresin değişmeyeceğini duyurdu. Özel'in daha sonra Manisa'da da halkla buluşması bekleniyor. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı ileri sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Merkez'e düzenlenen polis müdahalesi ve mutlak butlan kararına karşı eylemlerde bulunuyor. Partililer ve yurttaşlar Şişli, Çekmeköy ve Esenyurt'ta bir araya geldi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz derinleşiyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay ile, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak.
0: Metropol FM hava durumu.
5: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca bu şehirlerde 12 ile 32, Aachen'da 15 ile 30 derece bekleniyor. Düren'de hava 18 derece. Gün boyunca Düren'de 12 ile 32 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Grünwald Energie sadece uygun fiyatlı enerji sunmakta kalmaz. Aynı zamanda çevreye ve topluma karşı sorumluluk taşır. Şirket elektriğini %100 yenilebilir kaynaklardan sağlar. Fosil yakıt ve nükleer enerji kullanılmaz. Bu sayede doğa korunur ve karbon salımı azalır. Enerji dönüşümüne katkı sağlanır. Şirket ayrıca toplumsal konulara da önem veriyor. Adil ve şeffaf fiyat politikası uygulanır. Müşteriler nereye ne ödediklerini açıkça görür. Bu da güven oluşturur. Grünwald Energy hem çevreyi koruyan hem de müşterisini düşünen bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım Grünwald Energy'yi güvenilir bir enerji sağlayıcısı haline getiriyor. Grünwald Energy, sizi anlayan enerji.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Buray, seni her gördüğümde günaydın, merhabalar, merhabalar. Günlerden salı, 26 Mayıs. Vay be, Mayıs'ın da 26'sı geldi ya. Haziran kapıda, yazın tam başlangıcındayız. Harika bir hava vardı hafta sonu ve bu sıcak hava bugün de devam ediyor. Her yerde güneşli ve en az 30 dereceyi göreceğiz. 30, 32, 33 derecelere kadar sıcaklık yükseliyor. Ve bu sıcak havalarda tabii ki dondurmayla da ferahlıyoruz. Konu dondurmadan açıldı. Almanya'da özellikle dondurma fiyatları dışarıda ice tea ile de yediğiniz dondurma fiyatları arttı son yıllarda. Ortalama bir topu 1.50 ile 1.80 arasında. Daha pahalısı var tabii ki. Düşünün 2-3 çocuk gidiyorsunuz, eşiniz de yanınızda. Herkes ikişer top dondurma alsa dünyanın parası. Dolayısıyla insanlar süpermarketlerden de o dondurmalardan alıyor. O nasıl olacak? Dondurma, bir de şey alman lazım, waffle alman lazım, külah alman lazım. Kendin mi topu koyacaksın üzerine? Yani dışarıda yemek tabii ki daha keyifli. Onu söylemeye getiriyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Evde yerken bir de bayağı tantana oluyor. Bir de o var. Yeni temizledim, dökmeyin. Damlatma. Mendil sar, mendil. Sel bakalım. Elini yıka, üzerine bulaştırma falan diyor. En çok tercih edilen dondurmalar çilek, çikolata, vanilya. En çok bunlar tüketiliyormuş ama en çok çikolataymış kıymetli dinleyenler. Yere akıtma karınca dolar. Evet, o da var. Ya da en çok git elini yıka. Hadi bakalım devam ediyoruz. Birazdan enteresan bir konu, internetten yapmış olduğunuz sözleşmeleri. İptal etmek, widerrufen yapmak, iptal etmek birazcık zor olabiliyor. Bununla ilgili yeni bir yasa çıkıyormuş. Bu kolaylaşacakmış. Az sonra. Hakan yazmış. Benim hanım da bana dilini dışarı çıkarma, güzel yala der diyor. Offenbach'tan İbo.

0: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
4: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Könde 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
5: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu, Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası, Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır... Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi. Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
6: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek. Açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
7: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Soner Sarıkabadayı, kendileri günaydın bütün dinleyenlerimize merhabalar, hayırlı sabahlar. Farlak Tünel'de bir kaza mı meydana geldi, ne oldu bilemiyoruz ama şu an bir yoğunluk varmış, tek şerit üzerinden yürüyormuş trafik akışı. Buradan geçen dinleyenlerimiz de durumu bize teyit ederlerse seviniriz. Trafikte herhangi bir aksaklık, problem var ise lütfen 030-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. 030-217-970-71 bizim stüdyo telefon numaramız. Bayram arefesinden sesleniyoruz sizlere. Yarın mübarek Kurban Bayramı. Sevdiklerinize güzel bayramlar diliyoruz efendim. Mesajlarınız ulaşıyor. Darmstadt'ta dondurmanın bir topu 2 euro'dan aşağı hiçbir yerde yok demiş dinleyicimiz.
1: İçinde altın falan mı var?
0: İnternet üzerinden yapmış olduğunuz sözleşmeleri normalde 2 hafta içinde feshedebiliyorsunuz. Vertrag widerrufen. Das kann man normalerweise machen. Ama bazı sitelerde bu bayağı bir uğraştırıyor. İşte mail atmanız gerekiyor. İşte ne bileyim telefon açmanız gerekiyor. Hem mail olarak yapacaksınız hem ne bileyim bu firmayla kontağa geçeceksiniz. Bir de

olsa 2 hafta sonra Kündigung yazarım. Ondan sonra ya unuttunuz ya da başka bir şey oldu. Bununla ilgili 19 Haziran tarihi itibariyle artık internet üzerinden sözleşme sunan her şirket, her internet sayfasında özel bir tuş olacak, özel bir link olacak ya da button olacak. Oraya tıkladığınızda Vertrag widerrufen bölümü olması lazım. Yani böyle hemen bir bakışta göreceksin ve çok kolay bir şekilde o yapmış olduğun kontratı feshedebileceksin. Bu yasalaşacakmış 19 Haziran tarihi itibariyle değerli Metropol FM dinleyenleri. Hayırlı uğurlu olsun. Bazen işe yarayan şeyler de yasalaşıyor. Funda, dene et beni. Günaydın.

0: Farlah Tünel'de onarım varmış. Dolayısıyla trafik tek şeritten sağlanıyor. İyi yayınlar dileriz demiş Emre Bey. Teşekkür ediyoruz. Küçük bir ara, ondan sonra da bölgemizin haberleri sizinle oluyor. Ayrılmayın.
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
2: Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
3: İyi günler sevgili dinleyiciler.

0: İzler. Bonn Siegburg yakınlarındaki bir hızlı trende gerçekleşen saldırının zanlısının olaydan önce iki kez polis tarafından risk değerlendirmesine alındığı ortaya çıktı. Nisan ayında Frankfurt yönüne giden ICE treninde iki patlayıcı düzenek ateşleyen 20 yaşındaki Alman vatandaşı 12 kişinin hafif yaralanmasına neden olmuştu. Şüpheli daha sonra Siegburg garında yakalanarak tutuklandı. NRW İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı bir belgeye göre zanlı 2024 ve 2025 yıllarında olası risk kişisi olarak incelendi ancak olay öncesine kadar kesin bir sınıflandırma yapılmadı. Olayın siyasi bir motivasyon taşıyıp taşımadıysa hala netlik kazanmadı. Köln Ehrenfeld istasyonunda çıkan kavga nedeniyle dün polis geniş çaplı operasyon düzenledi. Olayda iki şüphelinin bir kişiyi yere düşürdüğü ve kişinin yerdeki cam kırığı nedeniyle sırtından yaralandığı bildirildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis olayın nedenini araştırırken güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. İspanya'dan gelen haberlerde Türkiye milli takım futbolcularından ve 2025-2026 sezonunda EASTFC Köln'e kiralanan Cenk Özçakır'ın Köln'de kalmayacağı öne sürüldü. Köln'ün oyuncuyu kadroda tutmak istediği ancak Valencia ile sözleşmesi bulunan futbolcunun yüksek maaşın önemli bir konu olduğu belirtiliyor. Transfer konusunda henüz kesin karar verilmiş değil. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir ile NRW Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, bürokrasinin azaltılması için ortak girişim başlatıyor. İki eyalet hükümeti, federal hükümete ortak öneriler sunmayı planlıyor. Özdemir, vatandaşların devletin işleyişini karmaşık ve anlaşılması zor bulması halinde güven kaybı yaşadığını söyledi. Hazırlanacak önerilerin daha sonra Avrupa Birliği'ne de sunulabileceği belirtildi. SC Paderborn 6 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya yükseldi. Relegasyon revanşında VfL Wolfsburg ile oynanan maçın kaderi uzatma dakikalarında belli oldu. 100. dakikada Laurien Kurdan'ın attığı golle Paderborn sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk yarı ve normal süre 1-1 bitti. Taraftarlar son ana kadar umutla bekledi ve uzatmalarda gelen golle büyük sevinç yaşadı. Almanya'da federal hükümete duyulan memnuniyet son anketlere göre %13 seviyesine geriledi. Başbakan Friedrich Merz'in performansından memnun olanlar oranı ise %16 olarak ölçüldü. Siyasetçiler ve uzmanlar güven kaybının nedenleri arasında seçim vaatleri, siyasi üslup ve iletişim sorunlarını gösteriyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Bu ve diğer haberlerin birçoğunu internette metropolfm.de'de bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Facebook hesabımızda bir göz atın derim. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz.

Manifest ve sonunda Ajda Pekkan'ı da duyuyorsunuz şarkının. Hileli şarkısı. Saatlerimiz 8.40 olmak üzere. Güzel bir sabah diliyoruz. Şu an yollarda olanlara güzel yolculuklar. Çaylarını kahvelerini yudumlayanlar da var. Afiyetler olsun. Yarın Kurban Bayramı. Kurban Bayramı arifesindeyiz efendim. Herkese sevgiler, selamlar. Sevdiklerinizle bir arada güzel bayramlar diliyoruz. Nice nice bayramlar. Sıcak bir bayram olacak, onu söyleyebiliriz. Avrupa'da aşırı bir sıcak var. Normalde bu sıcaklar aslında Temmuz ayında, Ağustos ayında görünür. Ama bu yaz biraz daha erken bu aşırı sıcakları görüyoruz. Afrika'dan gelen bir sıcak dalga havası, bir sıcak hava dalgası. Bilhassa bu aralarda İspanya'yı çok yoruyor. 40 derecelere kadar hava sıcaklığı yükseldi hafta sonunda İspanya'da. Sadece İspanya değil, işte Fransa, hatta inanılır gibi değil, hani normalde hep havasıyla dalga geçiren İngiltere'de bile 30 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları söz konusu. Almanya'da hafta sonunda hava Türkiye'nin birçok bölgesinden daha sıcaktı. Bu sıcaklar da bu hafta böyle devam edecek. Ve bu Afrika sıcağı Almanya'yı da etkileyecek. Tüm hafta 30 derecelerin üzerinde olacak hava sıcaklıkları. Ama ondan sonra çok sert bir düşüş de yine bekleniyor. 10 derece birden, 12 derece birden bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Önümüzdeki hafta kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Ve böyle hava değişikliğinde de anında hasta olabiliyorsun. Buna da dikkat etmekte fayda var tabii ki, bizden söylemesi. Hava sağ gösterip sol çakacak, bizden söylemesi. Ben sabah evden çıktık 30 derece, akşam eve geldik 15 derece.

Gökhan Tepe, yürü yüreğim. Hayırlı sabahlar. Bu havalarda çok fazla yürümeyin. Bol sıvı alımına dikkat edin. Hele de yaşlılar, gebeler, kronik rahatsızlığı olanlar, polen alerjisi olanlar aman dikkat. Ne yapalım? İşimiz yok. Çalışmıyoruz, yürüyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz diyenler. Bürger geldi alanlara, Seydu'dan yeni bir hamle. Bürger geldi alanlara geld veriliyormuş. Mobilitätszuschuss. Ayda yalnız yaşayanlar için bu 50 euro civarında. Hani işte U-Bahn'a binersin, otobüse binersin diye fazla parası olmayanlara böyle bir yardım yapılıyor. Bürger geld alanlara bu yardım da veriliyor. Ve CDU şimdi biz insanlara bu paraları veriyoruz ama insanlar bununla işte bilet almıyorlar. Bu parayı bu iş için kullanmıyorlar. Ulaşım için kullanmıyorlar diye bu kişilere bu paranın yerine bilet verilecekmiş. Paso verilecekmiş. Deutschland ticket verilecekmiş. Plan oymuş. CDU'nun bu anlamda bir planı yakında yürürlüğe girecek imiş kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Bu kadar işin arasında Mert bunları hangi ara düşünüyor ya? Ya kaçarken aklına geliyor ya da

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Antalya, Bodrum, İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
2: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
3: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
4: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln, Bonn Airport.
5: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Help-Dunya.com.
6: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
7: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
8: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
9: İşletme sahipleri, kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Gosandel pek yakında açılıyor. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Gosandel. Von Hünefeld Straße 2, Köln Ossendorf.
10: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
11: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan, Yangın Yeri, nefis bir şarkı daha. Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni güne. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu bizlere. Böyle bir radyomuz var. En keyifli şarkılar ard arda. Şu an neredesiniz, ne yapıyorsunuz, ne yaparken dinliyorsunuz? 0-30-217-970-71. Tabii hafta sonunun en önemli konulardan birisi de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz futbol takımı. Hull City 2. ligde oynuyordu ve dünyanın en değerli futbol ligine, Premier Lig'e yükseldi Acun'un takımı. Ve bu yükselme için 300 milyon euro para veriliyor Hull City kulübüne, Acun'un kulübüne. Vay be. Türkiye'de bu parayı alman için herhalde 10 defa şampiyon olman lazım. Demek ki Acun Türkiye'de Fenerbahçe'de harbiden hani boşuna kürek sallamış abi. Git enerjini Premier Lig'e harca. 300 milyon ne demek lan? Vallahi bravo. Bravo bravo. Türk bayrağıyla da kutlama yaptı. Sahanın tam ortasına Acun Ilıcalı. Allah yürü ya kulum dedi, o mübarek koşuyor. Şeyma Subaşı'na nafaka da artar mı acaba?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Auch ohne die USA ist Europa nach einer Greenpeace-Untersuchung Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen. Zudem investieren die europäischen NATO-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in der Greenpeace-Studie. Europa allein zu Haus. Im vergangenen Jahr hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen mehr als 620 Milliarden US-Dollar ausgegeben, Russland dagegen nur 190 Milliarden US-Dollar. Nach dem massiven Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Wochenende droht Russland mit einer neuen schweren Attacke. Das Außenministerium rief ausländische Diplomaten dazu auf, Kiew schnellstmöglich zu verlassen.
2: Schon am Wochenende hat Russland mit dem Einsatz einer Mittelstreckenrakete vom Typ Areshnik den Konflikt in der Ukraine verschärft. In Kiew wurden dabei schwere Verwüstungen angerichtet. Laut Moskau ist dies aber erst der Anfang. Weitere Angriffe sollen folgen, angeblich als Vergeltung auf einen ukrainischen Angriff gegen ein Wohnheim im von Russland kontrollierten Donbass-Gebiet. Der Kreml warf der Ukraine in dem Zusammenhang den Beschuss von Zivilisten vor. Dass das russische Militär selbst regelmäßig ukrainische Zivilisten tötet, blendet Moskau dabei aus. Aus Moskau, Andrei Balin.
1: Die Gewerkschaft der Polizei klagt über eine große Zahl maroder Dienststellen bei der Bundespolizei und fordert dringend eine bessere Infrastruktur. So gut wie jede dritte Dienststelle habe erhebliche Mängel oder sei marode, sagte der GdP-Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei Andreas Roßkopf der Rheinischen Post. Der Zustand vieler Gebäude und Wachen sei nicht mehr hinnehmbar. Die GdP fordere daher Geld für Sanierungen, Neubauten und bessere Unterkünfte. Zum Fußball. Der VfL Wolfsburg ist zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der Bundesliga abgestiegen. Die Niedersachsen verloren das Relegationsrückspiel beim SC Paderborn mit 1:2 nach Verlängerung. Die Mannschaft treffe aber keine Schuld, so Wolfsburg-Coach Dieter Hecking hinterher bei Sky.
3: Große Enttäuschung natürlich, weil das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Und ich hatte das Gefühl, als wenn wir es heute gepackt hätten. Ja, aber es gibt eben in solchen Spielen einen Moment, der so ein ganzes Spiel zum Kippen bringt. Das war heute so und ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, in der Zahl die 105 Minuten so dagegen zu halten. Das war alles okay.
1: Jubel dagegen bei Paderborn. Für die Ostwestfalen geht es nach 6 Jahren wieder zurück in die Erstklassigkeit.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği merak konusuydu. Daha önce 28 Mayıs olarak duyurulan ziyaret tarihi ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez'in açıklamasına göre yeni tarih 30 Mayıs oldu. Aynı gün bir halk buluşması yapılması da planlanıyor. Parti meclisi toplantısının ise 1 Haziran'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilik izin vermedi. Valilik meydana kısıtlı sayıda kişinin alınabileceğini belirterek miting için Gündoğu Meydanı'nı işaret etti. CHP ise adresin değişmeyeceğini duyurdu. Özel'in daha sonra Manisa'da da halkla buluşması bekleniyor. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı ileri sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Merkez'e düzenlenen polis müdahalesi ve mutlak butlan kararına karşı eylemlerde bulunuyor. Partililer ve yurttaşlar Şişli, Çekmeköy ve Esenyurt'ta bir araya geldi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz derinleşiyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay'la, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak.
5: Metropol FM hava durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca bu şehirlerde 12 ile 32, Aachen'da 15 ile 30 derece bekleniyor. Düren'de hava 18 derece. Gün boyunca Düren'de 12 ile 32 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 17 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 5 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 38 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM,
0: senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Barış Manço, anlıyorsun değil mi? Unutulmaz şarkılarından Barış Manço'nun. Herkese merhabalar, güzel bir sabah diliyoruz. Şu an yollarda durum nedir? Bir aksaklık, sorun var mı? Radar var mı özellikle? Onu bize aktarın. 0-32-117-970-71. Farlak Tunel çalışmaları nedeniyle trafik akışı burada tek yönlü sağlanıyormuş. Dinleyicilerimiz aktarıyor, Mannheim'ı dinleyenlerimizin dikkatine. Başka nerelerde aksaklık var? Söyleyin efendim bize. 0-32-117-970-71. Almanya'da son zamanlarda bu Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı Nina Varken hanımefendi. Sie heißt Varken mit dem Nachnamen. Nina Varken, ben varken diyor. Her şeyi zamlayalım diyor. Biliyorsunuz işte ilaçlara katkı payına zam geliyor. 5 euro olan 7,5 euro olacak. İşte 10 euro olan 15 euro olacak. İşte aile sigortaları değişiyor falan. Bazı şartlar getiriliyor. Hepsini şimdi saymayayım burada ama sadece sağlık kasalarının kasasında yokmuş o delik, o açık. Aynı zamanda bakım sigortalarında da varmış. Yani yaşlandığımız zaman bakıma muhtaç hale geliyoruz. Ve oradan da tabii ki harcamalar yapılıyor ve bakım sigortalarının da kasasında büyük bir delik varmış. Nasıl kapatacağız bu deliği? İşte zam yapılsın. Pflegeversicherung'a zam olabilir. Maaşlarınızdan kesintiler var ya, vergiye gidiyor mesela. Lohnsteuer ödüyorsunuz. İşte Krankenkasse, Rentenversicherung, bir de Pflegeversicherung var. Pflegeversicherung'a çocuğu olmayanlara bir zam gelecek. Öyle görünüyor. Bununla ilgili bir plan varmış. Buna göre 0.1 oranında, %0.1 oranında brüt maaşın 0.1'i kadar bir zam yapılsın deniliyor. Bu binde bir anlamına geliyor. 3000 euro da 3000 euro para yapar. Yani çok fazla değil, çok fazla değil ama bu tabii birçok kişiden toplandığında, çocuksuz çalışanlar toplandığında ciddi bir para, ciddi bir destek anlamına gelecek imiş. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Nina Varken'in planları. Nina Varken diyor ki, ben varken bütün delikleri vatandaşla kapatalım. Her deliğe bizi sokmayın lan. Aa, burada bir delik var. Aa, burada bir açık var. Sokun vatandaşı oraya.

Berlin'den Tunay. Beyin fırtınası yaparken sizleri dinliyorum diyor. O fırtınaya bizi de dahil eder misin? Neyi bu böyle fırtınalı fırtınalı düşündüğün Tunay? Al bizi o kasırganın içine. Savur bizi sağa sola.

0: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM aktüel Nordrhein-Westfalen.
2: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bonn Siegburg yakınlarındaki bir hızlı trende gerçekleşen saldırının zanlısının olaydan önce iki kez polis tarafından risk değerlendirmesine alındığı ortaya çıktı. Nisan ayında Frankfurt yönüne giden ICE treninde iki patlayıcı düzenek ateşleyen 20 yaşındaki Alman vatandaşı 12 kişinin hafif yaralanmasına neden olmuştu. Şüpheli daha sonra Siegburg garında yakalanarak tutuklandı. NRW İçişleri hazırladığı bir belgeye göre zanlı 2024 ve 2025 yıllarında olası risk kişisi olarak incelendi ancak olay öncesine kadar kesin bir sınıflandırma yapılmadı. Olayın siyasi bir motivasyon taşıyıp taşımadıysa hala netlik kazanmadı. Köln Ehrenfeld istasyonunda çıkan kavga nedeniyle dün polis geniş çaplı operasyon düzenledi. Olayda iki şüphelinin bir kişiyi yere düşürdüğü ve kişinin yerdeki cam kırığı nedeniyle sırtından yaralandığı bildirildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis olayın nedenini araştırırken güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. İspanya'dan gelen haberlerde Türkiye milli takım futbolcularından ve 2025-2026 sezonunda YSFC Köln'e kiralanan Cenk Özçakır'ın Köln'de kalmayacağı öne sürüldü. Köln'ün oyuncuyu kadroda tutmak istediği ancak Valencia ile sözleşmesi bulunan futbolcunun yüksek maaşın önemli bir konu olduğu belirtiliyor. Transfer konusunda henüz kesin karar verilmiş değil. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir ile NRW Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, bürokrasinin azaltılması için ortak girişim başlatıyor. İki eyalet hükümeti federal hükümet

0: devlete ortak öneriler sunmayı planlıyor. Özdemir, vatandaşların devletin işleyişini karmaşık ve anlaşılması zor bulması halinde güven kaybı yaşadığını söyledi. Hazırlanacak önerilerin daha sonra Avrupa Birliği'ne de sunulabileceği belirtildi. SC Paderborn 6 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya yükseldi. Relegasyon revanşında VfL Wolfsburg ile oynanan maçın kaderi uzatma dakikalarında belli oldu. 100. dakikada Laurien Kurda'nın attığı golle Paderborn sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk yarı ve normal süre 1-1 bitti. Taraftarlar son ana kadar umutla bekledi ve uzatmalarda gelen golle büyük sevinç yaşadı. Almanya'da federal hükümete duyulan memnuniyet son anketlere göre %13 seviyesine geriledi. Başbakan Friedrich Merz'in performansından memnun olanlar oranı ise %16 olarak ölçüldü. Siyasetçiler ve uzmanlar güven kaybı nedenleri arasında seçim vaatleri, siyasi üslup ve iletişim sorunlarını gösteriyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Bu ve diğer haberlerin birçoğunu internette metropolfm.de'de bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Facebook hesabımızda bir göz atın derim. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli.
2: Çamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
1: Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni.
1: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Ellerinden öper Gülşen, Metropol FM'deydi. Yarın mübarek Kurban Bayramı, biz de şimdiden dinleyenlerimize güzel bayramlar dileyelim. Büyüklerimizin tabii ki ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından öpüyoruz efendim. Mübarek Kurban Bayramı arefesindeyiz. Güzel bir bayram olsun inşallah hepimiz için. Sıcak bir bayram olacak, onu bir defa söyleyebiliriz. Tüm yayın bölgelerimizde termometreler 30 derecenin üzerinde olacak, bu bekleniyor. Ve bu sıcak hava dalgası tüm hafta boyunca bizleri etkileyecek. Onu da yeri gelmişken tekrar bir hatırlatalım. Kendinizi bu sıcaklarda fazla yormayın diye de doktorlardan uyarılar geliyor. Hele de böyle göl kenarlarına, havuzlara falan gidenler, maalesef yine boğulma vakaları geliyor. Ludwigshafen'de küçük bir çocuk maalesef cansız bedeni bulundu. Kendisi boğulmuş bir gölde. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Bu sıcak günlerde özellikle gölleri tercih edenler, nehirleri tercih edenler, havuzları tercih edenler, çocuklarınıza aman dikkat edin. 9.42 yaptık saatlerimizi. Şimdi radyolarımıza Burcu Güneş. Aşkın beni baştan yazar. Sizinle günaydın.

0: Burcu Güneş, aşkın beni baştan yazar. Az önce Tunay yazmıştı. Beyin fırtınası yaparken sizi dinliyorum diye ben de dedim ki o fırtınaya bizi de dahil et. O kasırgaya al bizi, sağa sola savur hepimizi. Ne düşünüyorsun dedik. Diyor ki şunu düşünüyordum abi diyor. Frische Minze Tee üzerine mi koysam yoksa yeniden mi alsam? Yeni çay mı yapsam yoksa bardağımdaki nanenin üzerine sadece kaynar su mu doldursam, onu düşünüyordum diyor.
1: Bu ne be?
0: Harbiden sen ne fırtınalı günler yaşıyorsun böyle. Şu an siz hangi saçma düşünceler içindesiniz? Hadi bakalım sizin de beyin fırtınanızı alalım efendim. İfadenizi alalım mı? Artık mevsim yaz, havalar sıcak. Tabii bugün şeyden bahsettik, dün de yine bahsederiz. Dondurma. Dondurma biraz daha pahalı eskiye göre Almanya'da. İşte topu 1.50'den 1.80'e kadar ortalama fiyat. Daha pahalısı da var tabii ki. Dondurmasına göre değişiyor. Dondurmacısına göre, yerine göre, lokasyona göre değişebiliyor. Ama ortalama 1.50 ile 1.80 arasında. Tabii bu pahalı geliyor insanlara. Bir süpermarketten de bu kaşıklık, kaşıklamalık dondurma alanlar var. Bu daha ucuza geliyor ama onları alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bundan bahsettim sabah. Mesela gramajın yanında mililitrelik, kaç mililitre o? Ona da onu da belirtiyorlar ambalajın üzerine. 400 gram yazıyor. Yanında işte 450 mililitre yazıyor. Bu iki rakam arasındaki fark eğer büyükse o zaman çok kaliteli bir dondurma değil deniliyor efendim. Aradaki fark az olacakmış. 400 gram, yanında da işte 1000 mililitre yazıyorsa kesinlikle iyi bir dondurma değil anlamına geliyor. Bu o fark az olacak imiş. Buna bahsettik. Tabii yaz deyince dondurma sezonu ama aynı zamanda bir de hırsızların sezonu. Çünkü evlerimizi havalandırmak için pencereleri açık unutabiliyoruz. Hırsızlar için çok önemli bir fırsat anlamına geliyor bu. Ve tabii ki hırsızlık vakaları da artıyor yazın. Ya da dışarıda vakit geçiriyorsunuz. Daha fazla dışarıdasınız. Ve hırsızlar, hırsızlık sezonu anlamına da geliyor sıcak havalar. Bir de böyle hani akşamları, geceleri kapıyı içeriden kilitliyoruz. Ne yapıyoruz? Anahtarı içeride bırakıyor musunuz? Kapıyı kilitliyorsunuz, anahtar içeride takılı kalıyor kilitte. Bunu yapıyor musunuz? Yapıyorsanız... Dikkat, birazdan söyleyeceğim bunu.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com – Hilfe für Mitmenschen.
2: Passaportlar nerede?
3: Anne, mein Ladekabel.
2: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
4: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
2: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
5: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
6: İşletme sahipleri, kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Gosandel pek yakında açılıyor. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Gosandel. Von Hünefeldstraße 2, Köln Ossendorf.
7: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Son dakikalarımızdayız. Dondurmacı bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki ben diyor Bad Nauheim'dan çetin dondurma işletmem var ve dondurmayı kendim yapıyorum diyor. Schmeckt gut. 1.90 diyor bende topu diyor. Kommt gerade noch so hin. Asgari ücret, mindestlohn, çikolata, malzemeler falan filan, sigortası da şu suydu bu suydu bayağı pahalandı diyor. Bu sene 1.90'dan seneye 2 euroya satacağım diyor. Yapacak bir şey yok diyor. En çok hangi dondurma seviliyor diye sordum. Sıcaklarda genelde citrone mince demiş. Evet, ferahlatır. Bir de maliyeti en ucuz dondurma buymuş ha. Pistazien Schmand, bunu da çok satıyorum diyor. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz efendim. Tabii dondurmacı sezonu, dondurma sezonu. Kafanıza şu an hangi beyin fırtınası dönüyor diye sorduk. Ne var? Sağlık Bakanı varken böyle yokken nasıl olur acaba diyor. Hanımefendinin ismi varken ya. Başka kimle göndermiş? Mindsen Erkan, tatil arabayla mı gitsem uçakla mı? Ama uçak da çok pahalı. Yol uzun sürüyor. Ne yapacağım bunu düşünüyorum diyor. Bu sene daha fazla düşünüyor insanlar onu. Çünkü uçak biletleri her zamankinden daha fazla. Daha pahalı. Fatoş. Günaydın Fatoş. Önümdeki arabayı sollasam kaç dakika kazanırım acaba? Onu düşünüyorum diyor. İleride polis olabilir. Onu da düşün bence. Bu sıcak havalarda tabii pencere falan açık bıraktığımızda hırsızlara resmen davetiye çıkarmış oluruz. Bundan bahsettik biraz önce. Kapılarınızı içten kilitliyor mu? İçten de kilitliyorsunuz ve anahtarı eğer içeride kilitle bırakıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Polis uyarıyor. Polis diyor ki eğer diyor camlı bir kapınız varsa dışarıdan diyor hırsız o cama diyor küçük bir delik açabilir, elini oradan sokabilir ve takılı anahtardan içeriden kapıyı açabilir diyor. Eğer camlı bir kapınız varsa bunu yapmayın diye bir uyarı canım. Camlı kapıda da bunu kim yapar ya? Polis de var ya. Laf olsun torbada olsun. Yeni nesil kilitlerde de anahtar içeride takılı olduğunda da dışarıdan anahtarla açılabiliyormuş. Eski kilitlerde anahtar içeride ise dışarıdan anahtarı sokup kapıyı açamıyorsun. Öyle bir durum var. O da insanlara daha büyük bir güvenlik hissi veriyormuş. Polis ama diyor ki camlı kapılarda anahtarı içeride bırakmayın ona göre.

Anne Yener, kim bilebilir aşkı? Saatlerimiz 10 oldu. Benden bugünlük bu kadar. Çay Şekeri programının son saniyeleri. Dinlediğiniz için çok mersi, çok teşekkürler. 24 saat Türkçe müzik, Türkçe radyo. Kesintisiz radyolarınızda. Ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Friedensforscher von Greenpeace sehen die Verteidigung in Europa stärker aufgestellt als von vielen angenommen. Selbst ohne die USA seien die europäischen NATO-Staaten Russland in wesentlichen militärischen Aspekten überlegen, heißt es in der Studie Europa allein zu Haus.
2: Den Rüstungswettlauf entscheiden die Europäer zusammen mit Kanada, den Friedensforschern zufolge, für sich. Allein im vergangenen Jahr steckten sie umgerechnet 540 Milliarden Euro in ihre Streitkräfte, nahezu das Dreifache von Russland. Auch verfügen Europa und Kanada über doppelt so viele Kampfflugzeuge, viermal so viele Kriegsschiffe und dreimal so viel Artillerie wie die russischen Streitkräfte. Europas Verteidigungsressourcen seien enorm, so das Fazit der Studie. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Trotz Waffenruhe hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Im Süden des Landes wurden Raketenstellungen getroffen und im Bereich der Straße von Hormuz Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen sollten, so das US-Militär. Unterdessen brachte US-Präsident Donald Trump eine mögliche Kompromisslösung für den Umgang mit Irans angereichertem Uran ins Spiel. Bei sommerlichem Badewetter sind am Pfingstwochenende in Freibädern, Seen und Flüssen 6 Menschen ums Leben gekommen. Darunter waren 4 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 14 Jahren. Die Unglücke bei Temperaturen um die 30 Grad ereigneten sich in Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Es gibt immer weniger Spatzen, Schwalben und Mauersegler in unserer Umgebung. Das ist das eher ernüchternde Ergebnis der Mitmachaktion des Naturschutzbunds NABU, bei der Freiwillige im ganzen Land Anfang Mai Vögel gezählt haben. Es gibt aber auch positive Trends.
3: Die Finken sind nämlich wieder da. Die wurden zuletzt nur noch selten gesichtet. Nun gibt's aber ein fettes Plus in der Statistik, vor allem für Buchfinken. Doch dass die Spatzen und Mauersegler verschwinden, das macht den NABU-Experten Sorgen. Und sie sagen, das liege vermutlich daran, dass wir unsere Städte zubetonieren. Die Vögel kaum noch Nahrung finden, vor allem Insektenfresser. Zehntausende haben bei der Zählaktion mitgemacht und über 1 Million Vögel in unseren Parks und Gärten entdeckt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Insgesamt sind die Zahlen weiter rückläufig, wurden 2018 noch im Mittel knapp 34 Vögel pro Garten oder Park gezählt, so waren es diesmal nur noch etwa 28 Vögel.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği merak konusuydu. Daha önce 28 Mayıs olarak duyurulan ziyaret tarihi ertelendi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez'in açıklamasına göre yeni tarih 30 Mayıs oldu. Aynı gün bir halk buluşması yapılması da planlanıyor. Parti meclisi toplantısının ise 1 Haziran'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilik izin vermedi. Valilik meydana kısıtlı sayıda kişinin alınabileceğini belirterek miting için Gündoğu Meydanı'nı işaret etti. CHP ise adresin değişmeyeceğini duyurdu. Özel'in daha sonra Manisa'da da halkla buluşması bekleniyor. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda belediyeye operasyon düzenledi. Operasyonun imar uygulamalarındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında yapıldığı ileri sürüldü. CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Merkez'e düzenlenen polis müdahalesi ve mutlak butlan kararına karşı eylemlerde bulunuyor. Partililer ve yurttaşlar Şişli, Çekmeköy ve Esenyurt'ta bir araya geldi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası kriz derinleşiyor. Genel merkezdeki polis müdahalesinin ardından konuşan Özgür Özel, artık atanmış CHP ve seçilmiş CHP olmak üzere iki çizgi oluştuğunu söyledi. Özel, partiyi bırakmayacaklarını belirtti. Olası baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylarıyla %60 oy alabileceklerini savundu. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay'la, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 16 derece. Gün boyunca bu şehirlerde 12 ile 32, Aachen'da 15 ile 30 derece bekleniyor. Düren'de hava 18 derece. Gün boyunca Düren'de 12 ile 32 derece olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 17 cent. Çeyrek altın ise 219 euro 5 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 38 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
1: Pasaportlar nerede?
2: Anne, my ladekabel.
1: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
3: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
1: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
4: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
5: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenlohastrasse 262.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Yeni bir istatistik çalışması Köln içindeki gelir farklılıklarını ortaya koydu. Verilere göre Ren Nehri'nin sol yakasında özellikle batı ve güneybatı bölgelerinde gelir seviyeleri daha yüksek. Sağ yakadaki birçok bölgede ise gelir düzeyi daha düşük. Özellikle havalimanı çevresinde ortalama gelir 30 bin euronun altında kaldı. Jülich'te içme suyu kaynaklarının azalması üzerine belediye işletmeleri halka acil tasarruf çağrısı yaptı. Kurumun açıklamasına göre son günlerdeki sıcak hava nedeniyle su tüketimi çok hızlı arttı ve neredeyse sürekli en yüksek seviyede seyrediyor. Bu durum mevcut rezervlerin giderek azalmasına yol açıyor. Yetkililer vatandaşlardan çim sulamamaları, havuz doldurmamalarını ve evlerde suyu dikkatli kullanmalarını istedi. Düren'de Asya eşek arısının artık yerleşik bir tür olarak kabul edildiği açıklandı. Bu değişiklikle birlikte yuvaların kaldırılması konusunda yeni uygulamalar devreye girdi. İlçe yönetimi artık sadece istisnai durumlarda müdahale edecek. Yuvasını kaldırmak isteyen vatandaşların masrafları kendilerinin karşılaması gerekecek. NRV eyaleti ise arıcıların eğitim ve ekipman giderlerine destek sağlayacak. Hamburg polisinin devreye aldığı yeni sürekli mavi ışık sistemi NRV'de şimdilik kullanılmayacak. Yetkililer polis araçlarının görünürlüğünü artırmayı amaçlayan uygulamayı ilgiyle takip ettiklerini ancak şu anda somut bir plan bulunmadığını açıkladı. Sistem araç hareket halindeyken düşük yoğunlukta sürekli yanan bir mavi ışık kullanıyor. NRV'de yaz havası etkisini sürdürüyor. Dün birçok yerde hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıktı. Bugünse termometrelerin 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları ay sonuna kadar önemli bir yağış beklemezken yalnızca yerel, sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağış ihtimaline dikkat çekiyor. Federal Aile Bakanı Prien, ebeveyn parası olan anne babaların mevcut düzenlemelere güvenebileceğini söyledi. CDU'lu siyasetçi olası bir reform tartışmasıyla ilgili olarak gelecekte tasarrufların ancak ailelere ek vergi indirimleri sağlanması ve güvenilir çocuk bakımının güvence altına alınması halinde mümkün olabileceğini söyledi. Prien'e göre aileler tasarruf için ilk başvurulan kesim olmamalı. Emeklilik alanında da tasarruf öngören bir paket çözüm gerekli. Almanya'da önümüzdeki hafta yaz sıcaklıkları etkisini artıracak. Alman Meteoroloji Dairesi özellikle ülkenin güneybatısında sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkabileceğini açıkladı. Şimdilik sıcak hava uyarısı yapılmasa da uzmanlar yüksek ultraviyole ışınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: karşılaşma anı.
1: Güzellik, birlik ve beraberlik dolu her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
2: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.
3: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü tüp doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın düzenleyeceği turnuvada D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran'da Kanada'da Avustralya'ya karşı olacak. İkinci maç 20 Haziran'da Paraguay'la, üçüncü maç ise 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor. Rengarenk. Hoş geldiniz, sefalar.

0: kendinden küçük erkekler ile daha mutlu olabiliyorlarmış.
1: Wow.
0: Annelik duygusudur canım o. Yani ne diyeyim? Yani tecrübesi olanlar lütfen bana yazsınlar. Evet Hakan, güzel büyütüyorum çocuğu falan gibi mesajlar öncelik kazanacaktır. Yazın bana. Sallayalım burada erkeklere. Haydi bakalım. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71
2: DJ Hakan

0: Seviyorum de. Hey! Douglas. Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir ve NRW Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, bürokrasinin azaltılması amacıyla eyaletler arası bir girişim başlatıyor. İki lider, federal hükümete ortak öneriler sunarak bu alanda adım atılmasını teşvik etmek istiyor. Frankfurt Allgemeine Zeitung'a konuşan Özdemir, vatandaşların devleti işlevsiz ve aşırı bürokratik gördüğünde ona olan güvenini kaybedebileceğini söyledi. Özdemir ve Wüst, önerilerin Bundesrat üzerinden ya da başka yollarla Berlin'e iletilmesini değerlendiriyor. Özdemir ayrıca hazırlanan fikirlerin ileride Avrupa Birliği'ne de sunulabileceğini belirtti. Baden-Württemberg'de hazırlanan yeni verimlilik yasası taslağının yaz tatili öncesinde açıklanması planlanıyor. Özdemir, yeni düzenleme isteyen kurumların hangi mevcut kuralın kaldırılacağını da açıklamak zorunda olacağını ifade etti. Mikrofonda ben Ceyhun Kara, hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, North Rhine-Westphalia'nın özeli dinlediniz.
2: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
3: Bu saatte de hep trafik oluyor. Uçağı kaçıracağız.
4: Rezervasyonu neden Köln Bon'dan yapmadın?
3: Bilmiyorum ya. Herhalde alışkanlıktan.
4: Köln Bon'a ulaşmak çok daha rahat. Üstelik günün her saati uçuş var. Şimdiye çoktan varmıştık.
3: Haklısın. Bundan sonra sadece Köln Bon.
5: Samimi atmosfer, kısa mesafeler. Ailenle birlikte kendini evinde hissedeceğin bir havaalanı. Willkommen an deinem Flughafen Köln Bon. Einfach entspannt abheben.
6: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloaştrase 262.
7: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

konumdan Yaman. Metropol FM'de Rengarenk Çımızı'yla devam ediyor ve konumuz bayanlar, kadınlar kendilerinden yaşça küçük erkeklerle evlendikleri zaman çok daha mutlu oluyorlarmış. Var mı bunun aslı? Var mı tecrübesi olan? Yazın bana 0-32-12-970-71 veya canlı telefon bağlantısı da olabilir. Gömebildiğiniz kadar gömebilirsiniz. Bu arada tabii ki erkekler de yazıyor bana diyor. Erkekler de kendinden küçük kadınlarla daha mutlu oluyorlar diyor. Evet. Ben daha küçük, sen daha küçük, o daha küçük falan derken. Neyse bir şey söyleyecektim de aslında onu bir filmde görmüştüm de. Acaba söyleyebilir miyim, söyleyemem mi? Das weiß ich nicht so ganz genau. Soru işareti ama rengarenk programında da. Yani biraz da sıra dışı olduğum için de program adı renge. Hadi anlatayım size. Bir filmde görmüştüm. Adamın teki diyordu ki filmde. Başroldeki diyordu ki. Ya yaşım büyüdükçe sürekli diyor kız arkadaşlarım küçülmeye başladı. Tek korkum diyor 80 yaşına falan gelince bir spermle beraber olacağım. Das war aber hart gewesen değil mi? Şimdi devam edelim. Eyvah eyvah eyvah eyvah. İnşallah kimse duymamıştır. Yüz yüzeyken konuşuruz diyor Kazılı Kuyum. Metropol FM'de rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, Alemin Enkel diyeceğim Hakan.

0: So, ve kadınlar kendilerinin yaşı küçük erkeklerle evlendiği zaman daha mutlu oluyorlarmış. Bunların başlı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi mesela. Bir dinleyicim bana gönderdi. Bakayım ne diyor. Benim Koreli bir arkadaşım var. Kendinden 10 yaş büyük bir kadınla evlendi. Onlar da bu durum bu şekildeymiş. Genelde adetten dolayı tabii ki. Güney Kore'nin tamamı demeyin ama onların olduğu bölgede genelde erkekler kendinden büyük kadınlarla evlenirmiş. Hatta hesabı kitabı kadınlar yapamamış. Şu anda benim arkadaşla öyle bir ara sordum, hesap kitabı ne yapıyorsun diye. Ben anlamam eşim. Ben anlamam, eşim anlar, ben parayı ona veriyorum diyor. Yani bayağı evlatlık edinmiş. Başka bir dinleyicim ise aynen şöyle bir sesli mesaj göndermiş.
1: Sabah bizleri güldürdün rengarenk. Diyeceğim. Ha, bu formülü bilmiyorduk, bunu da öğrendik. Yani erkekler kendinden küçücük kızları alıp çok mutlu oluyorlar da kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi bayanlar almış, bir çocuğa Allah rızası için bakmış. Analık etmiş. Yani olur. Ya anneler büyütememiş, devamını da diğerleri büyütüyor işte, yapacak bir şey yok. Yani bırak büyütsünler, alan mutlu, veren mutlu, yani hava güneşli. Yani onların da bir annesi olsun, olacak ufacık çocukların.
0: Tecrübe konuşuyor herhalde. Evet, ve şimdi manifestle devam edeceğiz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Ajda ile birlikte hileli diyor. Mesajınızı gönderin bana. 0-32-17-970-71. Rengarenktesiniz. Her şey rengarenk, renkli renkli. Bu programda. Haydi.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Yeni bir istatistik çalışması Köln içindeki gelir farklılıklarını ortaya koydu. Verilere göre Ren Nehri'nin sol yakasında özellikle batı ve güneybatı bölgelerinde gelir seviyeleri daha yüksek. Sağ yakadaki birçok bölgede ise gelir düzeyi daha düşük. Özellikle havalimanı çevresinde ortalama gelir 30 bin euronun altında kaldı. Jülich'te içme suyu kaynaklarının azalması üzerine belediye işletmeleri halka acil tasarruf çağrısı yaptı. Kurumun açıklamasına göre son günlerdeki sıcak hava nedeniyle su tüketimi çok hızlı arttı ve neredeyse sürekli en yüksek seviyede seyrediyor. Bu durum mevcut rezervlerin giderek azalmasına yol açıyor. Yetkililer vatandaşlardan çim sulamamaları, havuz doldurmamalarını ve evlerde suyu dikkatli kullanmalarını istedi. Düren'de Asya eşek arısının artık yerleşik bir tür olarak kabul edildiği açıklandı. Bu değişiklikle birlikte yuvaların kaldırılması konusunda yeni uygulamalar devreye girdi. İlçe yönetimi artık sadece istisnai durumlarda müdahale edecek. Yuvasını kaldırmak isteyen vatandaşların masrafları kendilerinin karşılaması gerekecek. NRV eyaleti ise arıcıların eğitim ve ekipman giderlerine destek sağlayacak. Hamburg polisinin devreye aldığı yeni sürekli mavi ışık sistemi NRV'de şimdilik kullanılmayacak. Yetkililer polis araçlarının görünürlüğünü artırmayı amaçlayan uygulamayı ilgiyle takip ettiklerini ancak şu anda somut bir plan bulunmadığını açıkladı. Sistem araç hareket halindeyken düşük yoğunlukta sürekli yanan bir mavi ışık kullanıyor. NRV'de yaz havası etkisini sürdürüyor. Dün birçok yerde hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıktı. Bugünse termometrelerin 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları ay sonuna kadar önemli bir yağış beklemezken yalnızca yerel, sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağış ihtimaline dikkat çekiyor. Federal Aile Bakanı Prien, ebeveyn parası olan anne babaların mevcut düzenlemelere güvenebileceğini söyledi. CDU'lu siyasetçi olası bir reform tartışmasıyla ilgili olarak gelecekte tasarrufların ancak ailelere ek vergi indirimleri sağlanması ve güvenilir çocuk bakımının güvence altına alınması halinde mümkün olabileceğini söyledi. Prien'e göre aileler tasarruf için ilk başvurulan kesim olmamalı. Emeklilik alanında da tasarruf öngören bir paket çözüm gerekli. Almanya'da önümüzdeki hafta yaz sıcaklıkları etkisini artıracak. Alman Meteoroloji Dairesi özellikle ülkenin güneybatısında sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkabileceğini açıkladı. Şimdilik sıcak hava uyarısı yapılmasa da uzmanlar yüksek ultraviyole ışınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Günün öne çıkan haberlerini dinlediniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Tekrar yeniden. Moraliniz bozuk. Enerjiniz düşük. Saatler geçmiyor. İşte saatler geçmiyor. Ne dinleyeceksiniz? TC Hakan. Çünkü TC Hakan rengarenk programıyla hem moralleri düzeltiyor, hem enerjinizi arttırıyor, hem de saatlerin su gibi geçmesini sağlıyor. TC Hakan, TC Hakan, rengarenk program. Evet, ben İlhan, Friedberg'den. Şimdi oldu.
1: Şimdi oldu dedi, bence de oldu. Vallahi dün beni dinlemediyseniz çok şeyler kaçırdınız arkadaşlar. O kadar güzel mesajlar geldi ki şöyle bir olay vardı. Dedim ki benim programı en iyi sunan kişiye, daha doğrusu iki kişiye, ikişer tane bilet armağan edeceğim Sama Festival için. Ve katılım o kadar çoktu ki finale 6 kişi kaldı. Yani 6'sı da birbirinden farklıydı, birbirlerinden güzeldi. Mesela şöyle bir şey daha vardı.
2: Spürst du das? Die Energie steigt. Die Musik wird immer lauter. Und die ganze Stadt dreht durch. Metropole FM! Und jetzt? Renga, Renga, Renk! Mit DJ Hakan!
0: Tekrar yeniden.
1: Ay canım benim ya. Yalnız ich echt Mühe gegeben ya. Diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim ama en güzel şarkılarımızla tabii ki öyle sırf bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı olmuyor. Biraz da müzik çalmamız gerekiyor. Kim arar diyor. Biz arıyoruz. Nilüfer'le birlikte. Haydi bakalım. Rengarenktesin. Bu güzel havada. Ver coşkuyu. Aç radyonun sesini. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursan ol, hiç fark etmiyor.

0: Nilüfer kim arardır? Ay bak korkuttum değil mi, öyle aniden girdim böyle. Destürdü Hakan ya. Allah Allah böyle hop diye giriyorsun, var mı öyle bir şey? Sakin sakin böyle. Evet, bugünkü konumuz kendinden yaşça küçük erkeklerle evli olan kadınlar daha mutlu oluyormuş. Var mı aslı dilim? Tecrübeleriniz varsa bana yazın. Gelen birçok mesajlarım var. Sesli mesajlar da oldu. Canlı telefonla da bağlantı kurabiliriz dedim ama keine Trautsig. Ne oldu? Hanımlar? Yok mu böyle arayan? Değil mi? Sıkıyor biraz. Arayın. Tecrübelerinizi veyahut da fikirlerinizi söyleyin. Bir dinleyicim diyor ki denendi ve onaylandı. İnanmıyorum.
1: Valla ben de inanıyorum.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Ayşe Uzun.
0: Sesiniz çok uzaktan ya, geliyor davul gibi.
1: Evet, bir dakika işte.
0: Davulun sesi ya, uzaktan iyi aradım, gelir derler de. Buyurun, buyurun.
1: Evet, sürekli dinliyorum da. Şimdi bir şarkı vardı ya. Kim arar?
0: Evet.
1: Ay ben canlıda mıyım lütfen?
0: Yok, canlıda değiliz biz. Daha şu anda bağlanmadık.
1: Hayır duyuyor. Hayır duyuyor. Ya. Siz, arada şarkının ortasına
0: siz,
1: giriyorsunuz
0: yani
1: ya.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi siz ne diyeceğinizi biliyor musunuz? Veyahut da...
1: Hayır, ben şunun için aradım. Video yapıyordum, çekim yapıyordum. Arada girdiniz şarkının içine.
0: Ayva. Ama şarkı bitmek üzereydi.
1: Ama ben kapatmamıştım.
0: Baştan çalayım mı şarkıyı?
1: Yok sağ ol.
0: Hayır, video yapacaksa ben çalarım. Benim için sorun değil. Yani videonu eğer şeye verdiysem, zarar verdiysem, bak bir şey yapayım. Ben seni kırmayayım. Bu şarkıyı bir daha çalayım. Sen videonu hazırla şimdi. Okey mi?
1: Tamam o zaman.
0: Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Rica ederim. Evet arkadaşlar, var mı böyle bir şey? Ben de sizin diğer videolarınıza eğer böyle zarar verdiysem, Hakan tam çekiyordum araya girdin ya. Değil. Bu şarkıyı bir daha çalarım ben size. Hiç sorun değil. Şimdi diyeceksin bak hala konuşuyor. Bir sus da videoyu çekelim. İyi hadi bakalım. Bir daha dinliyoruz. Nilüfer. Ay. Rengarenkte her şey mümkün.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Önder yazmış. Serdar diyor, gerçekten söz verdiğin gibi güzel, keyifli bir program mı olacak? Boşu boşuna dinlemeyelim, zamanımızı harcamayalım diyor. Önder!
2: Biz tükürdüğümüzü yalamayız lan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
3: İnsan yerinden duramıyor.
4: Enerji gittikçe yükseliyor.
3: Hazır mısın?
4: Hazırım.
3: Metropol FM. Ve şimdi renk renk rengarenk rengarenk. DJ Hakan'la Metropol FM rengarenk başlıyor. Mikrofonda DJ Hakan. Devam ke.
5: Sonunda da devam ke diyorlar ya, kurban olurum size. Canım benim. So arkadaşlar, konumuz, bugünkü konumuz, kendilerinden yaşça küçük erkeklerle evlenen kadınların mutluluk oranı nedir? Bir hayli yüksekmiş. Tecrübesi olan varsa arasın beni derim. Arayan yok ama sürekli mesaj gönderenler var. Bu mesajlardan bazılarını şimdi size okuyorum. Nebahat diyor ki, ben pek görmedim kendine yaşça küçük erkekle evlenen kadın. Genelde erkekler kendilerinden yaşça küçük eş alıyorlar. Kendilerini yaşlı hissediyorlar. Genç hissetmek istiyorlar sanırım. İşler zor, ne diyelim. Başka bir dinleyicim diyor ki, eşim benden 7 yaş büyük ama yine de çocuk gibi. Bir de ben de küçük olsa nasıl olur düşünemiyorum vallahi. Nasıl ya cool ey. Siz ne demek istersiniz? Buyurun.
6: Merhaba, iyi günler.
5: İyi günler.
6: Ben Şerife, bu konu üzerinde bir yorum yapmak istiyorum.
5: Tabii ki, buyurun.
6: Ben Koblenz'den Hörgren sağ olsundan arıyorum. Çok katılıyorum. Benim de eşim benden 2 yaş küçük.
5: O 2 yaş pek sayılmaz gibime geliyor.
6: Ne kaç yaş olması gerekiyor?
5: Ya olmaz. Siz ilk önce bir tecrübenizi anlatın. Ben dinliyorum.
6: Tecrübemiz, insan birbirine daha anlayışlı oluyor. Birbirinin değerini, kıymetini daha iyi biliyor. Ben şahsen benim genç kızken olmazsa olmazımdı, katiyen evleneceğim kişi benden bir gün daha küçük olmama şartı vardı. Ve dedim yani, doğum saatimiz belli olsa, doğum saati küçük dahi olsa evlenmem diyordum.
5: Eyvah,
6: ama
5: eyvah.
6: Yani çok derler yani, büyük lokmayı büyük söz söylemem. Aynen öyle bir şey oldu. Ve iyi ki de karşılaşmışım. İyi ki de hayat arkadaşım olmuş. İyi ki de çocukların babası olmuş. Belki de şu anda yoldadır, beni dinliyordur.
5: Hayır, onu
6: çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki 23 senedir benimle hayatını paylaşıyor. Sizin eşinizde ona çok teşekkür etmek istiyorum. Yani tavsiye ederim, öyle diyeyim artık.
5: Evet, kadınlar duydunuz mu? Tavsiye ediyor. Evet.
6: Kesinlikle. Yaşa takılmayın, karakterine ve kişiliğine takılın derim.
5: Ben de onu diyecektim.
6: Yaşın hiç alakası. Ben yaşı diyorum arkadaşlar arasında, yaş sadece emeklilik için lazım. Diğer farklı şekilde hiç kesinlikle yaşın bir önemi yok diyorum yani.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Renk attınız programımıza.
6: Ve bir şarkı isteyebilir miyim sizden Şafak Bey eşim için?
5: Hadi bakayım.
6: Efendim?
5: Evet, buyurun söyleyin bakayım.
6: Nilüfer'den bir parça olsun. Eşim Nilüfer'i çok seviyor.
5: Biraz önce 2 kere üst üste çaldı.
6: O da Sezen Aksu olsun. O zaman Sezen Aksu olsun.
5: Abla, Sezen Aksu kalmadı, Muazzez Ersoy olur mu?
6: Olur, o da olur. Çok teşekkür ediyorum.
5: Tamam, program.
6: Herkese selamlar söylüyorum.
5: Program içerisinde çalacağım bir tanesini. Hoşça kalın, işinize selamlar.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Sağ olun.
6: Sağ olun sizler. Kendinize iyi bakın, iyi günler.
5: Nerede?
6: Bay bay.

0: Harding, İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
1: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
2: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
3: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Help-Dünya.com

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Ben 15 yıl, 10 yıl büyük biriyle birlikteydim. Hayatım sönülürdü. Çok ağır kanlıydı, hareketsizdi, aktivite yapmıyordu. Ondan sonra karar aldım. Bundan sonra 10 yaş küçük. İki sefer benden küçük sevgili edindim. Daha memnundum.

0: Evet, tecrübesi olan Serpil. Möfel'den, Waldorf'tan Serpil Demir Akça böyle bir açıklamada bulundu. Tecrübesi varmış, kendisi söyledi. Böyle bir durum söz konusu idi diyor. Bir başka dinleyicim ise, konumuz ise kendinden yaşça küçük erkeklerle evlenen kadınlar hayatlarını daha güzel sürdürüyorlarmış, daha mutlu oluyorlarmış. Var mı bunun aslı dedim, yazın, telefon açın, sesli mesaj, yazılı mesaj, hepsini kabul ediyoruz. Kripto, döviz, altın, aklınızda ne varsa her şeyi kabul ediyoruz. Sonra bir başka dinleyicim ise, çünkü diyor onları istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Otur otur kalk kalk robot gibi diyor. Koçari bunu bana göndermiş. Bir başka dinleyicim ise şöyle bir mesaj göndermiş.
1: Günaydın, günaydın İlhan Friedberg'den. Ya şimdi doğanın, tabiatın kanununa göre kadınlar biz erkeklerden birazcık daha çabuk yaşlanıyorlar. O yüzden ileriyi düşünerekten zaten hep genç bayanlar arıyorlar. Bence en azından bir 5-10 yaş hanımın küçük olması lazım. Benim kendi görüşümce. Size iyi yayınlar, teşekkürler.
0: Ama tabii ki bu mesaj sadece bu mesajla bitmedi. Bu mesajın ardından hemen bir mesaj daha gönderdi. O da aynen şöyle.
1: Bakar şu anda ablam ve eşimden burada ataklanıyorum. Onlar beni bulmuyorlar. Doğru bulmuyorlar, haklı bulmuyorlar. Hadi görüşürüz.
0: Ve bu rahmetlinin son sözleriydi. Buyurun, sizi dinliyoruz. Eyvah. Arkadaşlar bu da diese Telefonstreit ist auch irgendwie geil, ne? Arıyorsunuz, buyurun diyorum, hemen kapatıyorlar. Sesimi duymak, yani derler ya sesini duymak isterim Hakan. Radyoda zaten duyuyorsunuz. So, şimdi başka bir dinleyicim ise, başka bir dinleyicim diyeceğim de, bu Nebahat sürekli bana yazıyor. Nebahat'a da birini bulsak. Senden yaşça büyük birini mi buldun Hakan diyor bana. Diyene bak. Allah Allah Allah. Bir başka dinleyicim ise, iyi bari boşanıp daha mutlu olacaksam genç birini bulayım bari. Şaka bir yana, benimki benden 5 yaş büyük. Ben de büyük konuştum galiba. Eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah. So, jetzt machen wir Musik. Aber was für einer. Gelsin mi? Haydi bakalım. Çok güzel. Bayılacaksınız. Evet, DJ Hakan'ın sıra dışı parçalarından bir tanesi.

0: Bence evlilikte kadın veya erkeğin yaş farkı çok o evliliğin kalitesini ve mutluluğunu bence belirlemiyor. Çünkü daha çok insanlar birbirine karşı toleranslı davrandığı zaman böyle evlilikler daha iyi oluyor. Çünkü insanlar birbirine karşı anlayış gösterdiği zaman yani daha böyle güzel ilişkiler ortaya çıkıyor. Ama Almanya'da gördüğüm kadarıyla hani bunu bayanlar yanlış anlamasın. Erkeklere karşı tolerans biraz az. Kendi sosyal çevresinde olsun, arkadaş çevresinde olsun. Yani erkekler çok fazla sosyalleşemiyorlar. Biraz da kadının baskın olduğu yer bence şeyi evlilik kalitesini yani huzuru azaltıyor diye düşünüyorum. Belki yanlış olabilir ama bu konuda kanaat getiriyorum ben. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Köln'den Orhan Bey.
1: Evet, Köln'den Orhan arkadaşımız düşüncelerini bizlerle paylaştı. Kendinden yaşça küçük erkeklerle evli olan, evlenen kadınlar veyahut da beraber olan kadınlar daha mutlu oluyorlarmış derim. Hamburg'dan DJ Sezo diyor ki, çıkmıyorsun ki telefona. Arıyorum diyor. Vallahi arayan marayan yok. Arayan da kapatıyor yüzüme zaten. Genelde aslında telefonları ben kapatıyordum. Burada. Bir sonra Orhan diyor ki, pardon Orhan diyorum. DJ Sezo diyor ki, sevdiğim kız bana abi deyince diyor, moralim yerine geliyor diyor. Ağlıyorum orada diyor. Moralim yerine gelsin diyor. Senin moralin yerine gelmesi için sana... Bakayım düşüneyim. Senin moralin yerine gelsin ne yapacağım biliyor musun? Şimdi sana... reklamları çalacağım.
2: Grünwald Energi sadece uygun fiyatlı enerji sunmakta kalmaz. Aynı zamanda çevreye ve topluma karşı sorumluluk taşır. Şirket elektriğini %100 yenilebilir kaynaklardan sağlar. Fosil yakıt ve nükleer enerji kullanılmaz. Bu sayede doğa korunur ve karbon salımı azalır. Enerji dönüşümüne katkı sağlanır. Şirket ayrıca toplumsal konulara da önem veriyor. Adil ve şeffaf fiyat politikası uygulanır. Müşteriler nereye ne ödediklerini açıkça görür. Bu da güven oluşturur. Grünwald Energy hem çevreyi koruyan hem de müşterisini düşünen bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım Grünwald Energy'yi güvenilir bir enerji sağlayıcısı haline getiriyor. Grünwald Energy, sizi anlayan enerji.
3: Ladies and gentlemen, Aslan'a Hakan DJ ile rengarenk programında sizleri buluşturacağız. Dünyanın en komik, en kel, en pis kapat, ne yaptığı belli olmayacak bir sunucuyla karşı karşıyasınız. Ararsanız dikkat edin sakın ha. Her an her şey olabilir. Aslan'a Metropol FM'de.
1: Nasıl intro ama? Ece Seçkin ve...

Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenlo Aşstrasse 262.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk. Rengarenk.
2: Ve konumuz kendinden yaşça küçük erkeklerle evli olan kadınlar genelde daha mutlu oluyorlarmış. Birisi yazdı. Yalan. Uzatmış neyi de. Bir diğer dinleyeceğimiz ise tabii canım kendi çocuklarınızı büyütme mutluluğuna doyamadıysanız diyor. Birisi yazmış büyük erkek iyi. Biri de diyor ki hiç öyle değil. Kır saçlı olgun erkeklerle mutlu olur kadınlar diyor. Ya ben ne olacağım? Kelliler bizi eller mi? Anlamadım ki. Kellilere yani burada... Başka bir dinleyicim ise, olgun bir erkek ise bayandan küçük yaşta neden olmasın diyor. Ama olgun bir erkek değilse eşini büyük bir ihtimal bir yedek anne olarak görür. O zaman vay eşinin haline diyor. Kim diyor? Kimse demiyor. İsmi cismi yok, sadece fotoğrafı var. Başka bir şey yok. Evet, bu kadar. Mesajların arkasına isimlerinizi de yazarsanız, isterseniz, arzu ederseniz tabii ki bunları da buradan okuyabilirim. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Başka bir konuya geçeceğiz. O da çok ilginç. Sizler de katılabilirsiniz. İster mesaj, sesli, yazılı veya canlı telefon bağlantısıyla. Şimdi iyisin tabii diyor. Deniz Seki'yle ilerliyoruz. Rengarenk'tesiniz, keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, DJ Hakan.

Brawo! Brawo! Evet ve bu arada hızlı yürüyen insanların IQ'su daha yüksek ve beyin hacmi yavaş yürüyenlere göre daha büyük olabiliyormuş arkadaşlar. Vallahi şimdi bu konu böyle ben düşününce hızlı yürüdüğün için mi zekisin yoksa zeki olduğun mu hızlı yürüyorsun? Bunu bilemeyeceğiz. Yani bunu bir türlü denkleştiremedim. Yani şöyle bir düşünecek olursa o zaman

0: Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da sigara ve nikotin ürünleri kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Uzmanları asıl kaygılandıran gelişme ise gençler arasında nikotin tüketiminin yeniden artış göstermesi. Baştan söyleyelim, sigara ve her türlü nikotin içeren ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ve yaşam kalitesini ciddi etkilediği belirtiliyor. Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Hendrik Streeck, tütün kullanımının hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek daha sert önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Streeck, Almanya'da her gün yaklaşık 360 kişinin tütün tüketiminin sonuçları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
1: 130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Tabak, den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
0: Özellikle gençlerin nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve vape ürünleriyle giderek daha erken yaşta tanışması uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Renkli ambalajlar, tatlı aromalar ve şekerlemeyi andıran tasarımlar bu ürünleri gençler için cazip hale getiriyor.
1: Der Einstieg erfolgt nicht mehr über die klassische Zigarette und Tabak, sondern häufig über Nikotinbeutel, über E-Zigaretten und Vapes. Wir haben, der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel.
0: Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Streeck, gençlere hedef alan aromaların yasaklanmasını, tütün vergilerinin arttırılmasını ve satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ederken, tek kullanımlık vape ürünlerinin yalnızca sağlık açısından değil, çevre ve iklim koruma gerekçeleriyle de büyük ölçüde piyasadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
1: Höhere Preise erschweren nachweislich auch den Einstieg. Daher ist es auch richtig, dass hier auch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen ist. Wir brauchen strengere Regeln, höhere Preise und stärkere Kontrollen. Die Zusatzstoffe und jugendaffinen Aromen müssen verboten werden. Einwegvapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umweltschutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
0: Değerli dinleyenler, tütün tüketiminin sağlık sistemine ve topluma yüksek maliyetler yüklediğine işaret eden uzman Streeck, nikotine başlamanın zorlaştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre daha yüksek fiyatlar, daha sıkı denetimler ve daha etkili kontroller özellikle gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesini önlemede önemli rol oynayabilir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Zoo. Tamam tamam tamam arkadaşlar. Hakan senin şu özel parçalarından yok mu diyenleriniz var. Tamam tamam arkadaşlar çalacağım. Ağlamayın tamam. Şimdi o kadar var ki hangisini çalacağım diye düşünüyorum ama şöyle birazcık yine hepinizi havaya sokayım. Nasıl ama oynamak. Yani yerinizde durmak yok tamam. Oynayacaksınız arkadaşlar. Dans edeceksiniz. Şarkımızın ismi ise bakalım hatırlayacak mısınız ben söylemeden.

Güzel bir parçaydı. Şimdi Burger Burger King diyecektim. Allah. Burak King'le devam ediyor.

0: Hanımlar, beyler, arabanızın benzini bitmiş olabilir, aşk hayatınız karışmış olabilir ama moraliniz asla bozulmasın. Çünkü şu an radyolarınızda Metropol FM'de Gökkuşağı başlıyor. Mikrofonda ben, mahallenin en gereksiz ama en eğlenceli adamı DJ Hakan.
1: Yani gökkuşağına kadar olmuştu. Sordum, bu neydi? Bu neden böyle gökkuşağı? Vallahi karıştırdım Hakan diyor. Renkler diyor. Rengarenk program ismi. Gökkuşağı da rengarenk ya, öyle. Aslında ben gökkuşağı rengini nereden, neden karıştırdığını gayet iyi biliyorum. Rengarenk bir adamsın çünkü. Zava. Bu arada aşkını ilan etmek isteyen var mı? Hani size bu fırsat. Size tam 30 saniye veriyorum. Beni arayan bir dinleyicim aşkını haykırabilir. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 Olur ya, herhangi bir halk karıştırdıysanız, kendinizi affettirmek istiyorsanız, alın size fırsat. Aşkım ne olur beni affet. Vallahi billahi yapmayacağım bir daha falan gibi böyle serzenişleriniz olursa beni şimdi arayın. 0-32-117-970-71 Şarkı da söyleyebilirsin aşkına. Hadi bakalım. Son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 Mesajlar geliyor bu arada ama. Mesaj atsak olur mu diyor. Ooo. Yemiş olduğu hal bayağı bir büyük herhalde. Neyse. Tamam, şimdi biz Bülent ablamızla yolumuza devam edelim. Ondan sonra telefonları alacağız.

0: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
1: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Seçil Gür, Deli Yangınların güzel bir parçaydı. Ben vallahi çok beğendim. Evet, ve bu arada biraz önce dedim ki sevgililerine, aşklarına ilan etmek isteyenler arasın beni dedim. Ve ne zaman ki anonsum bitti veya da şarkıya girdim, ilk önce herhalde biraz cesaretlenemediler. Sonra cesaretlerini toplayıp aradılar ama biraz geç oldu. Ama yazanlar oldu. Hakan, Bremen'den ben Y.C. Wow. Eşimi çok seviyorum ama ona bir türlü söyleyemiyorum diyor. Yani sen adını soyadını da söyleyemiyorsun. Yani ne diyeyim ben sana? Bakayım ne diyor? Ondan sonra ona sevdiğimi söyler misin? Yani sen de söyleyebilirdin. Arayabilirdin, ben Y.C derdin. O da ben de A.B derdi. Çocuklarımız yumuşak G.H nasıl? Gibi. Ya bakar mısınız? Adam burada sevgisini ilan etmek istiyor. Ben adamla... Ama şimdi ismini, soy ismini yaz tabii ki, değil mi? Öyle değil mi? Yazmadığın zaman böyle işte benim gibi madara oluyorsun. İsminizi, soy isminizi yazın açık açık arkadaşlar. Aşkınızı da ilan edin. Ben okuyayım burada. Hiç sorun değil. Devam ediyoruz. Ya daha doğrusu mesajı devam ediyorum. Onu çok seviyorum. Bir hal karıştırdım. O da kendisi de çok iyi biliyor ama... Ha, onu da söylemeyecek bizde. Kapalı bir mektup. Zarfı bana gönderseydin ben direkt ulaştırdım eşine. Onun için bir şarkı çalabilir misin? Allah bilmiyorum. 24 saat boyunca şarkı çalıyoruz biz burada. Ya işin ilginç yanı, bir şarkı diyor, şarkı da yok. Ya bu kadar gizemli olabilir mi bir insan, bir dinleyicimiz? Neyse. Das macht aber schon interessant, oder? Yani hatunu da böyle tavladın herhalde. So, bir diğer dinleyicimiz ise... Bakayım ne yazmış? Yok, bu başka bir mesaj. Diğer bir mesajda ise... Hakan, ben eşimi sevmiyorum. Bunu ona söyler misin diyor ama... İsmini cismini söylememiş. Ya bugün ne kadar antin kuntinler varsa hepsi beni buluyor. İşte sen de öyle olunca seni, daha doğrusu kale alıp da böyle mesaj yazanlardan da böyle mesaj alırsın işte. Zo, siz geçin dalganızı. Yüklenin bana, hiç sorun değil. Ben alışmışım, hatta zevk bile alıyorum. Ayrı bir konu var. Şimdi bugün biraz sonra, daha doğrusu bitmiş bile program. Allah Allah. Şimdi programımız bitiyor. Ama Esra arkadaşım tatilde olduğu için Cuma'ya kadar Paydos programı ben sunacağım size. Üzüldünüz değil mi? Vallahi hiç çareniz yok. Ne yapacağız? İdare edin artık. Saat 19'a kadar, 15'e 19'a kadar sizlerle birlikte olacağım ama ondan önce Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak Nordrhein-Westfalen'de.

0: neden yapmadın?
1: Bilmiyorum ya. Herhalde alışkanlıktan.
0: Köln Bonn'a ulaşmak çok daha rahat. Üstelik günün her saati uçuş var. Şimdiye çoktan varmıştık.
1: Haklısın. Bundan sonra sadece Köln Bonn.
2: Samimi atmosfer, kısa mesafeler. Ailenle birlikte kendini evinde hissedeceğin bir havaalanı. Willkommen an deinem Flughafen Köln Bonn. Einfach entspannt abheben.
3: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloaştrase 262.
4: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da aileler için bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen yeni bir düzenleme Bundestag gündemindeydi. Planlanan yasaya göre küçük çocuklu aileler Kindergeld, yani çocuk parasını gelecekte başvuru yapılmadan otomatik olarak alabilecek. Federal hükümet yasa tasarısını Mart ayında kabul etmişti. İlk görüşme Bundestag'da yapıldı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, düzenlemenin hem koalisyon sözleşmesindeki bir vaadi hem de Sosyal Devlet Komisyonu'nun tavsiyesini yerine getirdiğini söyledi. Klingbeil'e göre aileler çocuklarının doğumundan sonra evrak işleriyle değil, bebekleriyle ilgilenebilmeli.
2: Mit dem antragslosen Kindergeld setzen wir nicht nur eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag um, nicht nur eine Empfehlung der Sozialstaatskommission, sondern wir lösen auch ein Versprechen ein für die Familien in unserem Land. Ihr werdet künftig mehr Zeit für das Baby haben und euch weniger mit der Bürokratie auseinandersetzen müssen.
1: Federal Maliye Bakanı Klingbeil, bir çocuğun doğumunun ailelerin hayatını en çok değiştiren anlardan biri olduğunu vurguladı. Ona göre genç anne ve babalar bu dönemde hem büyük bir mutluluk yaşıyor hem de yeni ve yorucu bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyor. Uykusuz geceler, yeni düzen ve bebeğin bakımı derken devlet daireleriyle uğraşıyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Önder yazmış. Serdar diyor gerçekten özlediğin gibi güzel, keyifli bir program olacak. Boşu boşuna dinlemeyelim, zamanımızı harcamayalım diyor. Önder!
2: Biz küçüldüğümüzü yalamayız lan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: güzellik, birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.
1: Vefa İnsani Yardım Organizasyonu.
2: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
3: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com. Hilfe für Mitmenschen.

0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özel.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Wuppertal'da Eisenbahner Sportverein West ESV yeni spor branşı olan çift balta atmayı resmen başlattı. Kulübün hazırladığı yeni atış alanında ziyaretçiler hem bilgi alabiliyor hem de uzman gözetiminde balta atmayı deneyebiliyor. Açılış öncesinde yapılan hazırlıklarda güvenlik eğitimlerinden sorumlu Guido Kles ile birlikte sporcular da yer aldı. Daha önce böyle oynayan 58 yaşındaki Mario Lanchioni de yeni branşı deneyenler arasında bulundu. Kles yaklaşık 2 yıldır bu sporla ilgilendiğini ve daha fazla kişiyi balta atmaya teşvik etmek istediğini söyledi. Kulüp sigorta güvencesine sahip ilk çift balta atma kulübü olarak faaliyet gösteriyor. NRV'de benzer kulüplerin sayısı henüz sınırlı olsa da bu sporun farklı eyaletlerde lig sistemi içinde yaygınlaştığı belirtiliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı günler dilerim.
0: Metropol FM, Nordrhein-Westfalen özeli dinlediniz.
2: Pasaportlar nerede?
3: Anne, mein Ladekabel.
2: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
4: Sakin ol. Köln Bonn'dan uçuyoruz.
2: Ha tamam. Bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
5: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
6: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia. 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin köşesindeyiz.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Tantaşçı ve Ramon çaldılar.
2: Benim bir kalbim vardı, mutluluktan çarpardı. Çaldılar, çaldılar.
1: Sakiler, Şeytan Tüyü. Semih Cenk ve Büken, Vur Beni.
3: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da sigara ve nikotin ürünleri kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Uzmanları asıl kaygılandıran gelişme ise gençler arasında nikotin tüketiminin yeniden artış göstermesi. Baştan söyleyelim, sigara ve her türlü nikotin içeren ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ve yaşam kalitesini ciddi etkilediği belirtiliyor. Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Hendrik Streeck, tütün kullanımının hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek daha sert önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Streeck, Almanya'da her gün yaklaşık 360 kişinin tütün tüketiminin sonuçları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
2: 130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Tabak, den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
1: Özellikle gençlerin nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve vape ürünleriyle giderek daha erken yaşta tanışması uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Renkli ambalajlar, tatlı aromalar ve şekerlemeyi andıran tasarımlar bu ürünleri gençler için cazip hale getiriyor.
2: Der Einstieg erfolgt nicht mehr über die klassische Zigarette und Tabak, sondern häufig über Nikotinbeutel, über E-Zigaretten und Vapes. Wir haben, der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel.
1: Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Streeck, gençlere hedef alan aromaların yasaklanmasını, tütün vergilerinin arttırılmasını ve satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ederken, tek kullanımlık vape ürünlerinin yalnızca sağlık açısından değil, çevre ve iklim koruma gerekçeleriyle de büyük ölçüde piyasadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
2: Höhere Preise erschweren nachweislich auch den Einstieg. Daher ist es auch richtig, dass hier auch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen ist. Wir brauchen strengere Regeln, höhere Preise und stärkere Kontrollen. Die Zusatzstoffe und jugendaffinen Aromen müssen verboten werden. Einwegvapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umweltschutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
1: Değerli dinleyenler, tütün tüketiminin sağlık sistemine ve topluma yüksek maliyetler yüklediğine işaret eden uzman Streeck, nikotine başlamanın zorlaştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre daha yüksek fiyatlar, daha sıkı denetimler ve daha etkili kontroller özellikle gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesini önlemede önemli rol oynayabilir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.

Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com. Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
1: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolunu bulur, kurban vesile olur.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. In Belgien ist ein Schulbus mit einem Zug zusammengestoßen. Vier Menschen kamen dabei ums Leben.
2: Was da genau und vor allem warum passiert ist, war zunächst noch unklar. An einem Bahnübergang in Flandern kollidierte ein Nahverkehrszug mit einem Schulbus. Die Schranken waren geschlossen, rote Warnlampen funktionierten, sagt der Bahnbetreiber. Wie die Bahn gegen den Bus prallte, blieb also erst einmal rätselhaft. Zwei Kinder im Alter von 12 und 15 Jahren starben. Auch der Busfahrer und der Begleiter der Schulkinder, allesamt Sonderschüler, überlebten nicht. Fünf andere Schüler wurden schwer verletzt. Die Behörden sprechen von einem der schwersten Unglücke an einem Bahnübergang in Belgien. Aus Brüssel, Dieter Ebling.
1: Die gesetzliche Pflegeversicherung steht vor einem Milliardendefizit. Nach Angaben aus Koalitionskreisen erwägt Gesundheitsministerin Nina Wagen daher, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7% anzuheben. DRK-Chef Andreas Storm warnte, ohne schnelle Maßnahmen drohten mehreren Pflegekassen die Zahlungsunfähigkeit. Eine Umfrage des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit unter Jugendlichen zeigt, es wird wieder mehr geraucht. Fast jeder zehnte 12- bis 17-Jährige hat demnach im vergangenen Jahr Nikotinprodukte konsumiert. Vor allem bei Mehrweg-E-Zigaretten und Nikotinbeuteln gibt es einen Aufwärtstrend. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, fordert daher strengere Regeln, höhere Preise und mehr Kontrollen.
3: Daher müssen in meinen Augen die Tabaksteuern hoch. Die Zusatzstoffe und jugendaffine Aromen müssen verboten werden. Einweg-Vapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umwelt- und Schutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
1: Nikotinprodukte würden für junge Menschen oft gezielt attraktiv gemacht, so Streeck. Und zum Sport. Harry Kane kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Der Mittelstürmer des FC Bayern bekommt laut Kicker zum zweiten Mal als bester Torschütze der Saison in Europa den goldenen Schuh. Kane kommt im Ranking auf 72 Punkte für seine 36 Tore in der Bundesliga-Saison. Auf Platz 2 landete mit deutlichem Rückstand Erling Haaland von Manchester City.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla görevinden alınan Özgür Özel ilk kez İzmir'de vatandaşlarla buluştu. Özel, valiliğin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliği yasaklaması ve polisin müdahalesi sonrasında Gündoğdu Meydanı'nda konuştu. Özel, buradaki konuşmasında bayramdan sonra hemen kongre kararı alınmasını istedi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek yeni genel başkanı tüm parti üyeleri seçsin önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı, terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak, terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2 trilyon doları aştığını belirtti. Erdoğan, bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski parti meclisinin yeniden göreve dönmesi için yapılan başvuru kabul edildi. Mahkeme kararıyla CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri görevlerine iade edilirken ilk toplantının 1 Haziran'da yapılmasının planlandığı bildirildi. Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük bölümü Arafat'a ulaştı. Aralarında Türk hacıların da bulunduğu kafileler Mekke'nin doğusundaki Arafat bölgesine otobüslerle taşındı. Bugün öğle ve ikindi namazlarının ardından vakfe duası yapılması bekleniyor.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 11 ile 32, Düren'de 12 ile 32, Aachen'da ise 15 ile 29 derece bekleniyor. Güneşli hava tüm gün keyifli bir atmosfer sunacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
8: Özyörem.
9: Özünde mutluluk var.
10: Paydos Keyfi başlıyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu da kim be? Bu nereden çıktı? Esra ameliyat oldu. Sesi değişti. Evet, Esra arkadaşımız tatile gitti. Taktı koluna sevgilisini. On vijj, sivek. Haftaya pazartesi yine burada olacak. Dolayısıyla pazartesi gününe kadar sizin başınızın belası ben olacağım. Hiç kaçarınız yok arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve bugünkü Paydos programımızda 19'a kadar deli dolu, dedikodu dolu, birbirimize sallamaca, vurun abalıya. Her şey serbest bu programda. Canlı telefon bağlantılarımız, canlı sesli mesajlar, yazılı mesajlar, bütün bunları gerektirecek konuyu da sizlere birazdan açıklayacağım. Ama öncesinde yaptığımız en güzel işi, onunla bir ilerleyelim değil mi? Müzikle. Şimdi. Sezen Aksu'yla. Bugünkü startımızı veriyoruz. Kahve kader diyor. Keyfiniz bol olsun. Alayım bakalım.

0: Sezen Aksu'ya teşekkür ediyoruz.
1: Sesi duyuyor musunuz?
0: Karyoladayım ben. Mikrofonun... O nasıl bir ses öyle ya? Zo. Yağlamak lazım burayı. Ve bugün sayısalda tam Euro Jackpot'ta arkadaşlar. 120 milyon euro. Evet evet doğru duydunuz ve o rakamı görünce hesap makinesi bile ben bunu bölemem ya falan. Mutlaka şu anda herkes bir hayalin peşinde. Bir bilet var, bir umut sonra Bodrum'da sabah kahvaltısı. Oh! Ya ama Bodrum'da sabah kahvaltısı o paranın yarısı gider herhalde. O denli pahalı oralar. Evet sizler oynayın. Eğer tutturacak olursanız var ya Hakan... Senin sayende şey oynadım. Şuradan da sana bir kahvaltı ısmarlayayım demezseniz gözüm açık gider vallahi billahi. Kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Emre Fel ve Fung Takıl. Bir güldün diyecek. Paydos programındasınız. Keyfiniz bol olsun.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 eurodan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
4: Antalya, Bodrum, İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
5: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
6: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
7: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
8: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
9: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
8: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
10: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
11: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
12: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
13: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
14: Öz Yörem.

Bir güldün diyor. Evet, jackpot'a size çıkacak olursa mutlaka bu şarkıyı artık dinlersiniz. Böyle bir güldün, bir güldürdün. Ve Paydos programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Esra arkadaşımız sevgilisiyle İspanya'da. Taktı koluna, ben gelmiyorum dedi. 3 gün sonra gelir o, biliyorum ben. Paraları harcadıktan sonra eyvah ne yapacağız? Tıpış tıpış burada olacak. Zo. Seni her gördüğümde adı şarkısıyla Buray'la şimdi ilerliyoruz. O nasıl bir giriş böyle? Harika. Seni her gördüğümde diyor. 15:21 oldu saatlerimiz.

0: So, şimdi havaların düzelmesiyle birlikte tabii ki krankları patlatanların sayısında eskiden ne o biliyor musunuz? Krangı bir patlattın. Annemizin babamız hep bunu duyardı. Krangı patlattım derlerdi. Evet. Bu devir de deniliyor mu artık? Patlattım falan deniliyor mu? Yine rapor aldım falan diyorlar ama krangı patlattım. Vardı böyle şeyler. Şimdi online kranklar vardı. Biliyorsunuz Krankschreibung dediğimiz raporlar vardı. Olay şöyle şimdi. Doktora gitmeden biliyorsunuz sadece internetten iki tıkla rapor alanlar vardı. Artık bu alanlar yandı arkadaşlar. Çünkü Almanya'da bir mahkeme oluyor ve mahkeme diyor ki doktoru görmeden, konuşmadan alınan online rapor artık sıkıntılı. Yani patron isterse kapının önüne sizi koyabiliyor. Şimdi dediğim gibi adam internetten rapor almış. Ne görüntülü konuşma var, ne bileyim ne muayenesi var. Mahkemede dediğim gibi bu iş artık olmaz deyip adamın kovulmasını haklı bulmuş iş yerinden. Yani kısacası evde yatarken fake rapor yaparım devri sona erdi. Onun için siz temkinli davranın ne olur. Yine de bir doktora görün arkadaşlar. Gidin. Yaptırın. Ağzınızı açsın bir baksın böyle. Öyle bir rapor çok daha sağlıklı sizler için. Devam ediyoruz. Ebru Gündeş'in Deli Divane adlı şarkısını çalıyorum şimdi sizlere. Paydos programınızsınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

Ebru Gündeş'e teşekkür ediyoruz. Deli Divane Deli en güzel şarkılarından bir tanesini bizler için söyledi. 15.29 oldu saatlerimiz ve Paydos programın ilk yarım saatini burada yavaş yavaş tüketirken radyolarını yeni açanlar Esra ne? Bu ne be? Hani Serdar Sabahları bu ne be? Aynen. Bu ne be diyecek olursanız arkadaşlar kaynepanik. Çünkü Esra arkadaşımız şu anda tatilde

0: ilginç bir haber var. İsveç, yani Şveden, sigarayı resmen bitirmiş gibi duruyor. Çünkü ülkede sigara içen oranı %, iyi dinleyin şimdi, 5'in altına düşmüş. %5. Bakar mısınız? Yani artık sigara içen adamı neredeyse, nasıl desem, müzede gösterecekler. Bak, aa, bu sigara mı içiyormuş zamanında falan gibi böyle tıkıyorlar. Şimdi olay çok farklı. 2003'te millet İsveç'te cayır cayır tüttürüyormuş böyle. Şimdi olay dediğim gibi tamamen tersine dönmüş. Devlet de sigarayı pahalı yapmış. Ondan sonra ulaşmayı zorlaştırmış. Yani adamlar resmen içeceksen uğraş kardeşim moduna geçmişler ve gayet de başarılı olmuşlar. Evet, sizler de siz olun sakın sigara migara falan. Kind of chance. Bir de şey var, Türkiye'de ben onu zaten farkına vardım. Türkiye'de gençlerin, sigara içen gençlerin oranı o kadar yüksek ki ben şaşırıyorum. Bir de çok cool bir şey zannediyorlar. Hepsi bir sigarayı peşinde. Yani ben hayretler içerisinde izledim ama bir şey söylemedim. Tabii ki onlar da ne söylesem hayda diyecekler, Hakan sen işine bak. Sen saçlarını nasıl döktün? Sigara içmeyerek mi derlerse orada kalırım işte.
1: Gel yabani,
0: yes. Şimdi Deryaoğlu.
1: El bana, ben sana değilim.
0: Aşkın Nur Yengen'den tanıdığımız bu şarkıyı kendine has tarzı bir yorumuyla seslendiriyor.

Derya oluyor. Teşekkür ediyoruz. Yabani dedi. Dediğim gibi aşkındır yengiden. Tanıdığımız bu güzel şarkı kendine has yorumu ve tarzıyla bizler için seslendirdi. Ve havalarımız gayet yerinde değil mi böyle? Echt warm. Yani Almanya'nın biliyorsunuz 20 derecesi aynı Türkiye'nin 35 derecesi gibi. Yanıyorsun, bitiyorsun. Ve bu böyle devam edecek. Bir süre daha böyle devam. Aman devam etsin zaten. Eksi 10'larda, 20'lerde zaten. Periştahımız şaştı. Bu arada bugün dışarıda, piknikte veyahut da ne bileyim herhangi bir yerde radyomuzu dinleyenler varsa fotoğraflarınızı bize gönderin. 030-217-970-71. Bakalım mangalda ne var? Ne pişiriyorsunuz? Bundan geçmiş zaman, çok geçmiş zaman arkadaşlarla birlikte mangal yapmıştık. Mangalda yani kuzu eti vardı. Yani ayıp olmasın, kuzu eti vardı. İşte sucuk vardı. Ne bileyim yani o kadar çok et çeşidi vardı.

et çeşidi vardı ki, hatta at eti bile vardı. Vallahi yani ben dedim diyet, at eti falan filan dedikten sonra yani yeniliyormuş işte. Afekaufne. Ben tabii ki yani yiyemedim onu ama arkadaşım tam o arada o at etini yerken, yani bilmiyordu at eti olduğunu. At etini yerken bana baktı. Lan Hakan dedi, memlekette ne kadar hayvan varsa yedik abi. Kendimden iğreniyorum dedi. Yemeği memeyi de bıraktı orada. Vallahi billahi. Gülü sevdiğim dikeni battı diyor Melis Fis. Şimdi sizlerle. 15.35 yaptık saatlerimizi. Paydos programısınız. Keyfiniz bol olsun. Güneşli havalar.

Melis'in en güzel şarkılarından bir tanesi Gülü Sevdim Dikeni Battı ve biraz önce ne demiştim? Şahit mangaldaysanız resimlerinizi, fotoğraflarınızı çekin bana gönderin dedi. Ve Mannheim'den Can bana güzel bir mangal fotoğrafı göndermiş. Trafikte ilerleyemiyor. Hakan selam, mangalda bak ne var diyor. Yen mi? Hoş geldin Tüfe. Evet, şimdi Fettah Can kala kaldın mı diyor. Diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. 15.38 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Und das war's. Fettah Can Kala Kaldım dedi. Metropol FM'de bu arada. Dışarıdaysanız, mangaldaysanız fotoğrafınızı çekin, bana gönderin. Burada ağzımızın suyu aksın falan dedim ama. Nermin bana baklava resmi göndermiş. İyi bayramlar yazmış altına. Sizlere de iyi bayramlar. Mangalda baklava mı var? Başka dinleyicimizse bakayım. Frankfurt'tan Ramazan geliyor diyor. Bizimki de araba kullanıyor, uyar mı size diyor. Aynı bu şekilde. Yani üstünü soyulmuş cıbıldak cıbıldak. Araç kullanıyor. Herhalde kendisi mangalda olacak. Bir diğer dinleyicimiz ise piknik olayına girersen çok zor çıkarsın. Hele bizim Türk milletinde kanun gibi bir şey bu. Yahu diyor. Vallahi doğru söylüyor. Bir diğer dinleyicimiz ise grill yok abi. İş babam iş. 34 derece burası diyor. 34 derece diyorsun. Arabanın da reklamını yapmış. Koymuş arabayı da. Zo, şimdi çodur daha doğrusu İrem Derici ile yıkılana kadar diyor.
1: Sen benden sıkılana kadar, tüketene kadar, aklımca
0: en harika düet
1: bende kafayı bozar
0: olan şarkılardan bir tanesi Metropol FM'de.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Pasaportlar nerede?
2: Anne, my ladekabel.
1: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
3: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
1: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
4: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
5: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunya.com – Hilfe für Mitmenschen.
6: İşletme sahipleri, kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Gosandel pek yakında açılıyor. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Gosandel. Von Hünefeldstraße 2, Köln Ossendorf.
7: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
8: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, werkstatt, tüf, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
9: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln, Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
10: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Und da sind wir wieder. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bu sıcak havada mangal yapanlar varsa çekin fotoğraflarınızı gönderin dedim. Mangal hariç bütün fotoğraflar geldi. Belgin yanmış. Kıyamet çıksa ben yine çalışıyor olacağım. Hemşirelik böyle bir şey. Bayrammış, tatilmiş, hava sıcakmış. Work, work, work. Öpüyorum Hakan. Aa, beni öpüyormuş. Bakayım. Ha, Belgin sen misin? Öp öp öp öp doyamadım. Sana serbest. So, bir diğer dinleyicimize bakayım ne demiş, ne demiş. Selam, ben Köln'den İhsan Uzun, bu sıcakta mangal mı olur? Ya aslında haksız da değil yani. Bu sıcakta mangal mı olur? Kışın mı olur? Karda mı? Aslında soğuk havada mangal çok daha iyi olur da. Yes, şimdi beni bayağı bir düşünceler ittin ha. Ama genelde sıcakta yapıyorlar mangalı, öyle değil mi? So, Esma'm yavaşça. Kimler gelmiş? Aman efendim, Frankfurt'tan Okan Orhan gelmiş. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapıyorlar. Bakayım, sermişler örtüleri. İçeceklerini ellerine almışlar. Küçük de bir köpekleri var. Yok, küçük değil. Benden büyük o köpek. Mangal. Ya hepsi oturmuşta. Sizin işiniz gücünüz yok mu arkadaşlar? Vallahi kıskandım burada. So, şimdi biraz sonra mesajlara yine devam edeceğim. Ne yapıyoruz? Tabii ki farklı bir şarkıyla yolumuza devam edeceğiz. Hangi şarkı, nasıl, niçin, şazam mazam kurtarmaz sizi. Çünkü bu şarkı sadece burada Metropol FM'de.

das aber geil gewesen. Teşekkürler, teşekkürler. Bu parça Frankfurt'tan Okan Orhan'dan geldi. Eyvallah abicim. Muazzamsın. Zor arkadaşlar. Şimdi konuyu biraz değiştiriyoruz ama burada sürekli mesajlar geliyor. Beni diyor güneş yakıyorsa çamaşır vakti gelmiş demektir. Selamlar Frankfurt'tan Ebru. Çamaşırları asmış mangal yerine mandallı. Çamaşırlarını, yeni yıkanmış çamaşırlarını gösteriyor bana. Canım çekti vallahi. Aha, aha da ilk mangal resmi geldi merhaba Saadettin. Ben şimdilik bunlarla başladık, iyi yayınlar. Şimdilik dediği mangalda yer yok. Bunun sonrası da olacak. İşte süper. Bir diğer dinleyicimiz ise klima var 34 derece. Seni dinliyorum, selamlar Bekir Hançar Hanao'dan. Evet arkadaşlar, otobüsün başına oturmuş, şehrin içinde, Hanao'da tabii ki, açmış klimayı da. Ne yakıt parası var, ne klima parası var. Gel keyfim gel. Zor, şimdi yollarda bulurum seni diyecek. Haluk Levent'e ilerliyoruz. Haluk'u da Haluk yapan şarkılardan bir tanesi. En güzel parçalarından 15.54 10 saatlerimiz. Paydos programındasınız. Keyfiniz bol olsun. Güneşli havalar. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Yollarda bulurum seni. Haluk Levent seslendirdi bu güzel şarkımızı Metropol FM'de. Evet, yollarda sadece sevgilileri bulmuyoruz, aynı zamanda radarları da buluyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Mehmet Mainz'den. Mainz Mombağ'ın içinde iki taraflı karşılıklı radar atmışlar. Bütün dinleyici arkadaşlar, sürücü arkadaşların dikkatine lütfen.
0: Siz peki yakalandınız mı ona?
1: Hayır, yakalanmadım. Beni de uyardı. Şoför uyardı. Başka bir araba sürücüsü yoksa kesinlikle yakalanır insan burada.
0: Çok teşekkür ederiz. Burada şimdi o kadar Mainz'dan arıyorsunuz dediniz değil mi?
1: Evet. Mainz Mombağ'ın içinde.
0: Mainz Mombağ'ın içinden o kadar hayır duası alıyorsunuz ki oradan.
1: 20'lik yol. 20'lik yol. Hakan Bey, 20'lik yol. İki tarafa atmışlar. Abu sıcakta. 34 derece sıcakta insanların kaçma şansı sıfır.
0: Ya bir de 20, yani 20 mi var ya? Yok, geri gideceksiniz.
1: Yok, 20'li. Gerçekten 20'lik yol. Bütün seyircilere...
0: Bütün seyircilere deriz, kaldınız. Devam gelecek mi?
1: Evet. Vallahi bilmiyorum. Hakan Bey.
0: Sıcak vurdu başıma diyorsun, öyle değil mi?
1: Aynen. Yani bu sıcakta insanlar zaten sıcaktan biraz bunalmış.
0: Tamam, senin psikolojin de bozulmuş böyle iyice.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun. Abi, sağ olasın. Sağ olasın. Sağ ol. Evet arkadaşlar, duydunuz. Sakın ama sakın o civardaysınız, o güzergaha doğru gidiyorsunuz. Bitte vorsichtig. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra curcuna devam edecek.
2: Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Babette Büchner. Mehr Personal in Schulen und Kitas sowie bundesweit einheitliche Lernstandards. Das wünschen sich einer Umfrage zufolge 9 von 10 Erwachsenen, um eine bessere Bildung zu ermöglichen. Das geht aus dem Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks hervor.
4: Das deutsche Bildungssystem bekommt regelmäßig schlechte Noten, weil nicht alle die gleichen Bildungschancen haben. Die hängen immer noch stark ab von der Bildung und dem Einkommen der Eltern. Das sei ein Armutszeugnis, sagt das Kinderhilfswerk. Es gebe zudem 400.000 fehlende Kita-Plätze, viele Schulen seien schlecht ausgestattet und es fehlt Personal. Auch die Kinder selbst wurden für die Umfrage nach ihrer Meinung befragt. An erster Stelle steht für sie, dass Kitas, Schulen und Schulmaterial für alle Kinder kostenlos sind. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
3: In Belgien ist ein Schulbus mit einem Zug zusammengestoßen. Zwei Jugendliche, der Fahrer sowie eine Begleitperson kamen dabei ums Leben. 5 weitere Kinder wurden zunächst schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei derzeit stabil, hieß es von den Behörden. Die Schranke am Bahnübergang war demnach geschlossen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Jugendliche rauchen wieder mehr. Das ergab eine Umfrage des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit. Demnach hat 2025 fast jeder 10. 12- bis 17-Jährige Nikotinprodukte konsumiert.
5: Vor allem Mehrweg-E-Zigaretten und Nikotinbeutel sind deutlich beliebter geworden, obwohl sie extrem ungesund sind und schnell abhängig machen. Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung Streeck spricht von einem klaren Warnsignal. Nikotinprodukte sind für Jugendliche inzwischen leichter verfügbar. Deshalb fordert er strengere Regeln für Inhaltsstoffe, Aromen, Werbung und Verpackung. Laut Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit sterben jedes Jahr rund 130.000 Menschen in Deutschland an den Folgen des Tabakkonsums. Aus Berlin, David Riemer.
3: West- und Mitteleuropa liegen unter einer Hitzeglocke. Der französische Wetterdienst hat gestern die für einen Maitag höchste Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Die Hitzeperiode in Deutschland hat nach Vorhersagen des deutschen Wetterdienstes schon ihren Höhepunkt erreicht. Der deutsche Temperaturrekord für Mai von 36,6 Grad aus dem Jahr 1922 wird wahrscheinlich nicht geknackt.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla görevinden alınan Özgür Özel ilk kez İzmir'de vatandaşlarla buluştu. Özel, valiliğin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliği yasaklaması ve polisin müdahalesi sonrasında Gündoğdu Meydanı'nda konuştu. Özel, buradaki konuşmasında bayramdan sonra hemen kongre kararı alınmasını istedi. Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek yeni genel başkanı tüm parti üyeleri seçsin önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2 trilyon doları aştığını belirtti. Erdoğan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır ifadesini kullandı. Mutlak Butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski parti meclisinin yeniden göreve dönmesi için yapılan başvuru kabul edildi. Mahkeme kararıyla CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri görevlerine iade edilirken ilk toplantının 1 Haziran'da yapılmasının planlandığı bildirildi. Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük bölümü Arafat'a ulaştı. Aralarında Türk hacıların da bulunduğu kafileler Mekke'nin doğusundaki Arafat bölgesine otobüslerle taşındı. Bugün öğle ve ikindi namazlarının ardından vakfe duası yapılması bekleniyor.
2: Metropol FM Hava Durumu.
4: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 11 ile 32, Düren'de 12 ile 32, Aachen'da ise 15 ile 29 derece bekleniyor. Güneşli hava tüm gün keyifli bir atmosfer sunacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
0: Ve Paydos programının ikinci saati içerisindeyiz arkadaşlar. Bu sıcak havalarda bana mangal fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz dedim. Herhalde. Herkese iyi bayramlar diyor. Sevgilerle Tubiş. Tubiş de ne güzel mangal hazırlamış orada. Bir diğer dinleyicimiz ise Can Osmanhay. Geleceksin mi Hakan, seni bekliyoruz diyor. Bana bir fotoğraf göndermiş. Yani ortada sadece duman görüyorum. Bir de yani 150-160 kişi böyle seçebiliyorum. Hepsi de yan yana. Yanıyor oğlum orası, yanıyor. So. Bakayım. Bugünkü konumuz, daha doğrusu şimdiki konumuz ise Haus dedektifi. Berlin'de bir mağazada, H&M'de bir dedektif bir kadını takip ediyor. Sonra kadın başka birileriyle konuşuyor. Sonra sürekli mağazanın içinde başka birileriyle konuştuğunu görüyor. Sonra takviye istiyor. Tabii ki arkadaşlar gelin burada büyük bir operasyon var diyor. Herkes birinin peşine takılıyor ve şimdi inanın arkadaşlar. Aynen şu şekilde. Tam 173 adet... Dur daha bilmiyorsunuz niye o diyorsunuz ki? 173 adet kıyafeti yakalıyorlar. Şimdi oy diyebilirsiniz. Oydu. 173 adet. Ve hepsi böyle familia metrebi olmuş bunlar. Nasıl kimse hani fotoğrafı önümde de böyle. Ben de zamanında kafa selektif olarak çalışmıştım. Böyle neler yaşadım. Berlin'de KDV'de çalışmıştım. Yani yaşamış olduğum zahması yerleyip abi. Yani bir milletvekilinin eşini bile yakaladım. Vallahi. Ja, eine war ich klaut. Ne söylemişti bakayım, ne çalmıştı? Evet. Spor. Spor esnasında kadınların içlerine giymiş olduğu bir içlik. Onu çaldı böyle göstere göstere çantasını koydu gitti. Neyse ondan sonra tutuklamadık da işte ofise falan geldi. Kocası geldi. Kocası ona dedi ki ben sana para vermedim mi dedi. Daha niye çalıyorsun dedi. Mutsuzum onun için çalıyorum dedi. Biz de dedik ki yani bu aile meselesi, lütfen bunu yanımızda konuşmayın dedik. Ondan sonra da konuşmadılar zaten, sustular. Ama daha neler neler. Ne hikayelerim var. Belki bu programda anlatırım. Sizin de meslek dalında başınızdan geçen ilginç hikayeler varsa hazır olun.

aşk kokan bir şarkıydı. Ayşe seslendirdi. Cem Belevi ile birlikte kim ne derse desin dedi. Allah, bayılıyorum bu şarkıya. Gayet güzeldi. Evet arkadaşlar, ve bulunmuş olduğunuz, daha doğrusu içinde olmuş olduğunuz meslek dalında başınızdan geçen çok ilginç ama absürt bir olay var mı? Yazın bana 0-32-117-970-71 ya da canlı telefon bağlantısı da olabilir, sesli mesaj da olabilir. Ama mesajınız çok böyle uzun olmasın, Netflix dizisi gibi. Okuması bir dert, bir de dinleyicilerimizin dinlemesi, o da daha büyük bir dert. Yani ben yeterince zaten uzun uzun konuşuyorum, bıktırıyorum. Bir de mesajlar böyle çok uzun olunca evet, başınızdan geçen böyle absürt olay. Ne bileyim, siz otobüs şoförüsünüz, bir yolcu bindi, şöyle şöyle oldu dedi. Veya da ne bileyim, herhangi bir fabrikada çalışıyorsunuz, patronla şöyle bir ilişkimiz oldu diyecektim. Yani bir işimiz oldu, böyle bir şeyler oldu diyebilirsiniz. Ben ise Kaufhaus dedektif olarak çalıştığımda neler yaşadım, neler. Şöyle bir olay olmuştu. Feinschmecker Abteilung dediğimizde orada pralineler vardı. Çikolatalar böyle dizilmiş böyle. Bu olayda bayağı bir geçmiş zamanda oluyor. Öyle açıkta duruyor. Herkes böyle bakıyor. İstediği kadar bir tane iki tane alıyor böyle. Poşetin içine koyuyor. Ödemeyi yapıyor. Ondan sonra çıkıp gidiyor. Uzaktan baktım. Adamın teki eğilmiş çikolataların yüzüne. Teker teker alıyor, yiyor. Bir ondan yiyor, bir bundan yiyor. Ondan sonra dolaşıyor. Ben de baktım. Yani rüya mı görüyorum dedim. Yiyor, ondan sonra karnını doyurabileceğin böyle. Ama yabancıydı. Şimdi muhtemelen Arap kökenli birisiydi. Çünkü şivesine falan da belli oluyordu. Neden şivesi? Şimdi konuşturdum ben onu. Ben dedim ki ona uzaktan. Hallo dedim. Baktı bana. Was machst du da dedim. Was geht dich denn an dedi. Markayı gösterdim uzaktan. Ne dedi bana biliyor musunuz? O Arap kökenli adam bana dedi ki Du scheiß Ausländer dedi. Vallahi de billahi de bunu dedi. Oğlum bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm. Benim gülmemle adamın, tamam mı, topuklaması bir oldu. Das war so geil gewesen. Das gibt's gar nicht. Sizin de başınızda buna benzer. Ya buna benzer değil de ya mesleğinizde böyle herhangi bir absürt bir olay yaşadıysanız bana yazabilirsiniz. Şimdi gelen parçaya bakın. Yes! Oh! Var mı öylesi? Mavi Boncuk'un jazz cover versiyonuyla Metropol FM'de Haydut programında.

0: Maydanoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
6: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
4: Özünde mutluluk var.
5: Paydos programınızınız ve arkadaşlar mesleğinizde, şimdiye kadar mesleğinizde böyle yaşamış olduğunuz absürt olaylar var mıydı? Ben Alt Kafa Selektif neler yaşadığımı bazı örnekler verdim. Sizin de örnekleriniz varsa bana mesajla gönderebilirsiniz. İster sesli, ister yazılı veya da canlı telefon bağlantısı da kurabilirsiniz. Mesela bu dinleyicimiz gibi. Kimsin dinleyicim?
6: Merhaba, ben Mukaddes.
5: Mukaddes, nereden arıyorsun bizi?
6: Berlin'den.
5: Berlin'den arıyorsun. Ne işle meşgulüz?
6: Ben gıda mühendisiyim.
5: Oo, gıda mühendisi. Nasıl oluyor gıda mühendisi? Yani ne yapıyorsun? Mühendis olduktan sonra...
6: Mühendis olduktan sonra gıda sektöründe işte... Bütün fabrikadan geçen yemekler, yemek ürünlerini kontrol ediyoruz.
5: Kontrol ediyorsun değil mi? Kalite kontrolü mü?
6: Kalite kontrolü, product entwicklung, yeni ürünler çıkartabiliyoruz.
5: Anladım.
6: Aynen. Makineleri biraz daha unterstützen ediyoruz yani.
5: Tamam. Senin şimdi bu meslek dalında başından geçen herhangi bir olay oldu mu? Böyle neyi orada dediğin oldu mu?
6: Bu dalda değil. Sen benim... Kaufhaus diye aklıma getirdin, hatırlattın. Öğrenciyken CV'ler yolladım. Üniversitenin yanında biraz daha çalışayım diye. Dedim, o home office'den, büro arbeit falan filan. O kadar çok CV yollamışım ki artık hatırlamıyorum kime ne yolladığımı. Bir yerden mesaj geldi. İşte görüşmeye davet ediyor. Aldım pulumu fırtımı, hazırlandım, gittim görüşmeye. Meğersem yanlış yere gitmişim. Ama o kadar özgüvenli girişmişim ki işleri olmadığı halde beni işe aldılar. Üstüne bir de yeğenimi işe kaptık. Kaufhaus'ta da işte kapıları kilitlediydik. O işti. Çok komik. Bilmiyorum.
5: Çok güzel. Bütün sülaleyi soktun sonra fabrikaya, öyle mi? Çok teşekkür ederim Mukaddes.
6: Sağ olasın.
5: Canım. Kendine iyi bak. Sağ ol canım. Sen şimdi Roland'ın üzerinde misin?
6: Yok.
5: Elektrikli araç mı kullanıyorsun?
6: Evet.
5: Evet, belli zaten. Kendine iyi bakasın. Sağ olasın. Hoşça kal. So, Leute. Ihr könnt auch anrufen ve benimle bıdı bıdı yapabilirsiniz. Dedikten sonra... Amazing. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Hande Yener ve Madrigal. Ego yapmadan ego diyorlar. Paydos programısınız. Mikrofona ben İyici Hakan.

0: Ego dedi Hanne'yi ner ve Madrigal bu güzel şarkımızı seslendirdiler ve meslek hayatınızda şimdiye kadar başınızdan geçen en absürt olay neydi? Yazın bana derim ya da canlı telefon bağlantısıyla da böyle yaşamışlıklarınızı dile getirebilirsiniz dedim. Ve bir dinleyicimle şu anda hattayız. Merhaba, kimle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Ayhan Dorsten'den.
0: Evet Ayhan, seni dinliyoruz.
1: Evet. Bir gün böyle öğle vakitleriydi, dükkandayım ben. Bir tanesi girdi içeriye. Ben direkt yüzüne bakamadım, böyle avro olarak gördüm. Genç bir çocuktu.
0: Pardon Ayhan, şimdi dükkan derken ne dükkanı?
1: Anons ve Kalf dükkanı.
0: Aa, anladım, tamam, okey.
1: Ondan sonra böyle beyzbol şapkası vardı kafasında. Daha sonra silahı çıkarttı, bana doğru doğrulttu. Bir poşet attı. Poşeti dedi doldur telefonlarla, parayla falan. Ondan sonra ben bir anda şok oldum. Şaka mı, ciddi mi, böyle anlayamıyorum. Neyse, böyle paralel evrende gibiyiz. Her şey bir anda durdu. Yani anlatılmaz bir durum, böyle bir his. Neyse, poşete doldurdum telefonları. Ondan sonra biraz da para vardı. Onları da koydum poşetin içerisine. Bu kaçmaya başladı. Ben arkasından kovalıyorum. O kaçıyor, ben kovalıyorum. Ondan sonra bir caddeye geçtik böyle. Ormana doğru gitti. Havaya ateş ediyor. Diyorum ben seni yakalayacağım. Biliyorum kim olduğunu falan. Korktu. Torbayı yan tarafa attı. Bıraktı gitti. Ondan sonra ben torbayı aldım. Tabii ki iyice böyle bir haşadım çıkmış gibi oldu. Tuhaf oldum. Olayın şokunu yeni yeni böyle ağırlığın yükünü hissetmeye başladım. Dükkanın karşısında bir ice cafe var. Yaşlı kadınlar görmüş böyle. Dükkanın önüne gelmişler ki başkası girmesin diye. Daha sonra geldim. Öyle vaktiydi işte 1-2. Kapattım dükkanı. Polise gittim. Anlattım böyle böyle. Ya dedi sen iyi misin dedi. Böyle iş mi yapılır? Silahlı adamın peşine koşulur mu? Zaten her şeyin sigortalı. Yani o an içindeki canavar çıkıyor insanın. Getirdik işte malzemeleri yerine şimdi, koyduk ama bana büyük bir ders oldu o.
0: Ayhan bir şey söyleyeceğim
1: evet,
0: sana.
1: Sor.
0: Burada vaktimiz ilk önce kısıtlı. İlk önce beni aslında ben olayın çok farklı bir tarafı.

0: fazla film seyretmiş herhalde.
1: Zaten 12 de para derken yani kasadaki 3-5 onu attım. Öyle anladım. Bir şey de değil yani, kurutmaz onu.
0: Nefes al. Ayağın nefes al. Sakinleş. Sakinleş. Olay bitmiş. Tamam, olay bitmiş. Bak parmak uçlarını böyle tutuyorsun. Yapıyorsun, tamam mı? Ondan sonra sakinleşiyorsun.
1: Gazeteye de çıkmıştık. Ben sana biraz sonra göndereyim.
0: Bak hala konuşuyor. Bittik. Tamam, evet, reklamlara gireceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, eksik olma.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olasın.
2: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
0: Metropol FM'de Paydos programında Murat Boz ve Melek Mosso kolay değil diyor. Biraz sonra yine canlı telefon bağlantımız olacak.

Murat Boz ve Melek Mason'un Kolay Değil adlı şarkısını neredeydiniz? Tabii ki Paydos programında Metropol FM'de. Konumuz ise meslek hayatınızda şimdiye kadar yaşamış olduğunuz en absürt olaylar neydi? Ben size anlatmıştım. KDV'de ben bir dedektif olarak hırsızları yakalıyordum. Koşturuyorduk. Ich war sehr gut da. Bana sordular. Dediler ki Hakan neden? Ya ben 13, yani 13 tane dedektiftik orada. Birinci Müller diye birisi vardı, o çok iyiydi. Atıyorum ayda 20 tane hırsız yakalıyordu. Ben 17'lerdeydim. Üçüncüsü ise 2 veya 3. Yani aradaki farkı görebiliyor musunuz? O denli. Çok iyiydik. Sonra alt kısımda olan arkadaşlar, daha doğrusu bizim gibi

böyle başarılı olamayan arkadaşlar dedi ki Hakan nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun dedi. Ben de dedim ki böyle iyi olabilmen için kendinin üçkağıç olması gerekiyor. Aynı bu şekilde karşı tarafı sezer ve ne yapmak istediklerini öğrenir ve anında yakalayabilirsin demiştim. Sizin meslek dalınızda yaşamış olduğunuz en ilginç olaylar neydi? Yazın bana dedim bir dinleyicim. Şimdi açtım radyoyu yine bağırıyorsun pes diyor. Sen geç kaldın geç. Başka bir dinleyicim ne diyor bakayım? Yaratladan. Ben Köln'den İhsan Uzun otobüsle şoförlük şoförlüğü yapıyordum. Şoförlük şoförlüğü o da çok ilginç. Bir yolcu bindi, bilet al dedim ona, yok dedi, bir sonraki durakta indirdim onu diyor. Yani yazıyı da öyle okudum ki, bir bilet al dedim, o da yok dedi. Yani pencereye taş attım, tık dedi gibi oldu bu. Yazın siz bana. Ben buradan mesajlarınızı okurum ya da canlı telefon bağlantısıyla karşılıklı bıdı bıdı yaparız. Ne varsa gönderin. Mabel Matiz, ay canım diyor şimdi. En güzel şarkılarımızla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz.

0: Mabel Matiz açanım dedi ve konumuz meslek dalında. Şu anki mesleğinizde başınızdan geçen veya da daha öncesinde başınıza geçen en absürt olaylar neydi dedim. Birçok mesajlar aldık, bunlara yer verdik. Aynı zamanda canlı telefon bağlantılarımız da var. Bunlardan bir tanesi şu anda karşımda. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar, ben Sümer, Frankfurt'tan.
0: Sümer, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim, anlat bakayım.
1: Biz bu Frankfurt'ta Gross Markhalle'de büyük marketlerin sebze meyvelerini dağıtıyoruz sentral lagerlere.
0: Evet.
1: Geceliğin ikide iş aldığımız için geceliğin gündüz arkadaşlar dolduruyorlar, kamyonları diziyorlar sıraya. Oradan herkes gelip kendi kamyonunu alıp gidiyor. Bir gün bizim bir arkadaş da öyle gece uyku semestri gelip alıyor bir tane kamyonu, gidiyor. Kulleye kadar gidiyor. Tam rampaya yanaştırıyorlar arabayı. Kapıyı bir açıyor. Kapı bomboş. Kamyonun içi bomboş. Mertem dolu arabayı unutmuş. Boş arabayla Fulde'ye gidiyor. Daha sonra firmaya telefon ediyor. Firmadan da başka bir arkadaş onun yerine tekrar Fulde'ye gidiyor dolu arabayla.
0: Eyvah eyvah. Peki aradaki mesafe nedir?
1: Aradaki mesafe aşağı yukarı 1,5 saat.
0: Oo, bayağı.
1: 80 kilometre 1,5 saat gidiş. 1,5 saatte geliş, 2 saat. 3 saat yapıyor. Yarım saat, 1 saatte orada rampada bekliyorsun. Sıra bekliyorsun.
0: Eyvah eyvah.
1: Arkadaş öyle bir şeye düştü. Tokaya düştü.
0: Boş, boş gidip boş geliyor.
1: Boş.
0: Çok teşekkür ederim. Sana kolaylıklar diliyorum. Hayırlı yolculuklar. Sağ olasın.
1: Sağ olun.
0: Teşekkür arkadaşlar. Ederim. Ve bana göndermiş olduğunuz mesajlar var arkadaşlar. Burada bakayım. Kadavra'da beyin ameliyatı eğitimi veriyoruz Macaristan'da. Şimdi bunun konumuzda nasıl bir ilgisi olabilir çok merak ediyorum. Kadavra'da beyin ameliyatı eğitimi veriyoruz Macaristan'da. Yazıyor. Canlı canlı ben de okuyorum size. Şimdi orada hani yazarken böyle bir... işaret çıkar ya, birisi karşı tarafın yazdığına dair seni bilgilendiriyor. Şu anda yazıyor. Ama o yazı dursun. Ben Tan Taşçı'nın ve Ramon'un Çaldılar adlı o duygusal parçasına yer vereyim. Güzel bir parça. 16.42 oldu. Metropol FM'desiniz. Diğer mesajları da biraz sonra okuyacağım. Ayrılmayın radyonuzdan.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Antalya, Bodrum, İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
2: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
3: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
4: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.
5: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Hep-Dünya.com.
6: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
7: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
8: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
9: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, Werkstatt, TÜV, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
10: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
11: İşletme sahipleri, kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Gosandel pek yakında açılıyor. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Gosandel. Von Hünefeld Straße 2, Köln-Ossendorf.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
12: Öz Yörem.
13: Özünde mutluluk var.
14: Evet ve konumuz meslek dalında. Şu anki bulunmuş olduğunuz meslek dalında yaşamış olduğunuz en absürt, en sıra dışı olaylar nedir dedim. Ve şu anda telefonum hattında. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
15: Merhaba, ben Turgut. Şu anda Aachen tarafında, Weissweiler. Tagebau'da, Radlada far olarak çalışıyorum.
14: Evet.
15: Ama önceden Köln tarafında taksi kullanıyordum.
14: Ha, daha önce taksi kullanıyordunuz.
15: Evet, taksi kullandım. 5-6 yıl falan. Bir müşterim vardı işte. Birkaç sefer alıp evine götürüyordum. Ama bir gün aldım. Biraz neşeli giderken tabii bir anda kalp krizi geçirdi.
14: Oh.
15: Tabii direktmen farkına vardım ben zaten. Yardım ettim. Hemen telefona sarıldım tabii. 7-8 dakikada geldiler polisler, işte itfaiye, hepsi sağlık yönünden olsun. Onlar da her şeyi yaptılar ama maalesef kurtaramadık. Çok üzücü bir olaydı benim için. Ondan sonra da taksiyi bıraktım zaten. Şimdi de böyle rahatlığa fare olarak.
14: Bu olaydan dolayı mı bıraktınız taksiciliği?
15: Evet, üzüldüm yani.
14: Anladım.
15: Bir takım insanların bazılarından neşeli, bazılarından da üzücü olaylar oluyordu ama genellikle de iyi bitiyordu.
14: Hı-hı.
15: O olay beni bayağı derinden etkilemişti. Ondan sonra da bu iş bana göre değil dedim. Sonradan asıl mesleğime bagajcılık olarak devam ediyorsunuz.
14: Teşekkür ederim. Çok üzücü. Yani evet, bunun travmasından da kurtulmak biraz zor olur, evet.
15: Evet, buradan dinleyicilerimizin hepsinin bayramını kutluyorum. Hayatın önemini bilsinler. Çünkü hayat bazen çok hızlı gelip geçiyor. Onun için kalp kırmayalım.
14: Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlerin bayramınızı şimdiden kutluyoruz. Her ne kadar bayram yarın da olsa. Teşekkür ederiz katıldığınız evet, için. Evet. Sağ olun. Görüşmek üzere.
15: Ben teşekkür ederim.
14: Hoşça kalın. Hayırlı işler size.
15: Eyvallah.
14: Evet arkadaşlar, ve şimdi of of diyeceğiz. Gülşen gelecek ama daha öncesinde Mesut arkadaşım sizlerle.
16: Metropol FM Aktüel North Rhine-Westfalen.
17: Eiffel'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 87 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza Zimmerath yakınlarında Hahnenstraße üzerinde meydana geldi. Sürücü motosikletinin kontrolünü kaybederek bir trafik adasına çıktı ve trafik levhasına çarptı. İlk yardım ekipleri müdahale etti, yaralı helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Köln-Bonn Havalimanı'nda UPS kargo firmasının uyarı grevine katılan çalışanlara ihtar verdiği iddia edildi. Verdi sendikası bu duruma tepki gösterdi. Sendikaya göre UPS bazı çalışanları işten çıkarmakla da tehdit etti ve özel WhatsApp mesajlarıyla iletişime geçti. Verdi bunun grev hakkına saldırı olduğunu belirtti. Köln Kalk'ta uyuşturucu bağımlıları için ilk kez Drogenkonsumraum açılıyor. Bağımlı kişiler bugünden itibaren korumalı ortamda ve gözetim altında uyuşturucu kullanabilecek. Köln Belediyesi kira ve destek ödemelerini karşılayacak. Hafta içi merkez günde 6 saate çıkılacak. NRW'de sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Jülich'te Stadtwerke tüketimin ciddi şekilde arttığını duyurdu ve halktan suyu çok tasarruflu kullanmasını istedi. Çim sulanması ve havuz doldurulmasından kaçınılması çağrısı yapıldı. Herford ve Minden-Lübeck'e bölgelerinde de içme suyu için tasarruf uyarısı var. Otoban şirketi hasarlı köprüleri artık yapay zeka ve hassas sensörlerle takip edecek. Yeni pilot projede Ruhrgebiet ve Bergisesland'da ilk etapta 11 köprü bu teknolojiyle donatılacak. A52 üzerindeki Mintada-Brücke'de projeye dahil. Sistem olası hasarları erken fark etmeyi ve köprülerin güvenliğini arttırmayı hedefliyor. Almanya'da federal polis karakollarının durumu eleştiriliyor. Polis sendikasına göre neredeyse her 3 hizmet binasından biri ciddi eksikler taşıyor ya da harap durumda. Sendika damlayan tavanlar ve eksik çalışma alanları nedeniyle personelde büyük rahatsızlık olduğunu belirtiyor ve acil yatırım istiyor. Federal İçişleri Bakanı'ndan tadilat ve yeni bina için daha fazla para talep edilecek. Gençler arasında elektronik sigara ve vape kullanımı yeniden artıyor. Araştırmayı Federal Uyuşturucu Sorumlusu ve Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit yaptı. 12-17 yaş arasındaki gençlerin birkaç yıl öncesine göre nikotin ürünlerine daha sık yöneldiği ortaya çıktı. Bu oran %7'ye yükseldi. Buna karşılık 18 ile 25 yaş arasındaki genç yetişkinlerde sigara içenlerin oranı 29,8'den 26,3'e düştü. Nikotin poşetleri de daha fazla yayılıyor. Uzmanlar yine de sağlık riskleri konusunda uyarıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
16: Metropol FM gündemini dinlediniz.
0: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
12: Özyörem.

0: Evet ve bu saat içerisinde son mesajlara da yer veriyorum. Meslek hayatınızda şimdiye kadar yaşamış olduğunuz en ilginç anları bizlerle paylaşın dedim. Bir dinleyicim Kadavra da beyin ameliyatı eğitimi veriyoruz Macaristan'a diyor. Bir keresinde 14 cenazeyle yalnız kalmıştım diyor. Wow. Herkes molaya çıkmış. O kadavralara ben pozisyon veriyorum diyor. Pozisyon veriyorum derken? Birden yalnız olunca onlara her şey yolunda diyorum. Onlarla konuşuyorum. İçinden sohbet ederim diyor. Yok bir şey diye diyor. Das ist ja auch interessant, oder? So. Bir diğer başka dinleyicim ise selamlar ben bakayım. Bir keresinde otobüs şoförüyüm ben diyor ve otobüs şoföründe giderken diyor son durağa geldiğinde bebek arabası gördüm diyor. Bebek arabası diyor. Sadece bebek arabası vardı diyor. İçinde de bebek vardı diyor. Ama ne anası ne danası hiç kimse yoktu diyor. O danayı ben ekledim arkadaşlar. Yani beni tanıyan tanıyor artık. Ondan sonra sonra ne yazmış? Evet. Yetkililere bildirdim. Diyor dedim burada polise de bildirdim. Burada bebek arabası var. O bebeğin sahibi burada. Burada bekliyor. Ağlıyor annesi da zaten diyor burada diyor. Başımdan böyle bir olay geçmişti diyor. Ve bebeği de arabayı da sağ salim teslim ettik diyor. So, şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra İstanbul'da canlı yayın, daha doğrusu canlı telefon bağlantısı olacak arkadaşlar. Kiminle, niçin, nasıl? Haberlerden hemen sonra sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Russland hat der Ukraine mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gedroht. Der Chef des russischen Parlaments sagte laut Staatsduma, Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Russland könnten dazu führen, dass Russland eine Waffe einsetze, die von niemandem mehr eine Spur übrig lässt.
3: Auslöser der martialischen Drohung ist ein Angriff des Kiewer Militärs auf ein Wohnheim im von Russland kontrollierten Teil der Ostukraine. Dabei waren mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Russland hat schon mit schweren Angriffen auf Kiew selbst reagiert, unter anderem mit einer neuen Mittelstreckenrakete. Doch damit will es die russische Führung nicht bewenden lassen. Das Außenministerium drohte mit weiteren Attacken, nun der Parlamentschef sogar mit Massenvernichtungswaffen. Die zunehmenden russischen Probleme an der Front dürften wohl ein Grund für die Eskalation sein. Aus Moskau, André Berlin.
2: Halb so viele Grundschüler mit mangelnden Mathekenntnissen, mehr Jugendliche mit Spitzenleistungen und nur noch halb so viele Schulabbrecher wie heute. Bundesbildungsministerin Karin Prien will sich messbare Ziele für Verbesserungen im deutschen Bildungswesen setzen. Anlass war der neue Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswerks, eine Umfrage unter Erwachsenen und Schülern. Beide Gruppen wünschen sich demnach Reformen und mehr Geld für das Bildungssystem. In Belgien ist ein Schulbus mit einem Zug zusammengestoßen. 4 Menschen kamen dabei ums Leben.
4: Was da genau und vor allem warum passiert ist, war zunächst noch unklar. An einem Bahnübergang in Flandern kollidierte ein Nahverkehrszug mit einem Schulbus. Die Schranken waren geschlossen, rote Warnlampen funktionierten, sagt der Bahnbetreiber. 2 Kinder im Alter von 12 und 15 Jahren starben. Auch der Busfahrer und der Begleiter der Schulkinder, allesamt Sonderschüler, überlebten nicht. 5 andere Schüler wurden schwer verletzt. Die Behörden sprechen von einem der schwersten Unglücke an einem Bahnübergang in Belgien. Aus Brüssel, Dieter Ebling.
2: Eine Umfrage des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit unter Jugendlichen zeigt, es wird wieder mehr geraucht. Fast jeder 10. 12- bis 17-Jährige hat demnach im vergangenen Jahr Nikotinprodukte konsumiert. Vor allem bei Mehrweg-E-Zigaretten und Nikotinbeuteln gibt es einen Aufwärtstrend. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, fordert daher strengere Regeln für Inhaltsstoffe, Aromen und Werbung.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partilerin karşılıklı bayramlaşma programı netleşti. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaşacağı programda partiler için ayrı ayrı heyetler oluşturuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında DEM Parti ve İYİ Parti yer almazken DEM Parti Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP'yi ziyaret listesine dahil etmedi. Bayramlaşma görüşmelerinin partiler arasındaki siyasi ilişkiler açısından dikkatle takip edildiği belirtiliyor. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkeme kararıyla görevinden alınan Özgür Özel ilk kez İzmir'de vatandaşlarla buluştu. Özel, valiliğin Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliği yasaklaması ve polisin müdahalesi sonrasında Gündoğdu Meydanı'nda konuştu. Özel, buradaki konuşmasında bayramdan sonra hemen kongre kararı alınmasını istedi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek yeni genel başkanı tüm parti üyeleri seçsin önerisinde bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesinin yeni CHP yönetiminin talebi doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Çiftçi, CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından güvenlik güçlerinin mahkeme kararını uygulamakla yükümlü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye sürecine de vurgu yaparak terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetinin 2 trilyon doları aştığını belirtti. Erdoğan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır ifadesini kullandı. Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adaylarının büyük bölümü Arafat'a ulaştı. Aralarında Türk hacıların da bulunduğu kafileler Mekke'nin doğusundaki Arafat bölgesine otobüslerle taşındı.
1: Metropol FM Hava Durumu.
6: Köln ve Bonn'da hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca. Köln ve Bonn'da 11 ile 32, Düren'de 12 ile 32, Aachen'da ise 15 ile 29 derece bekleniyor. Güneşli hava tüm gün keyifli bir atmosfer sunacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
0: Havalarımız gayet yerinde, yalnız havalarımız gayet yerinde desek de Fransa'da tarihin en sıcak Mayıs gününü yaşadı. Dolayısıyla bu sıcaklar, ani bastıran sıcaklardan dolayı maalesef 7 kişi hayatını kaybetti. Onun için arkadaşlar, böyle soğuk soğuk aniden gelen sıcaklarla açılıp saçılıyoruz ama biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bilhassa o küçük yavrularımız, bebelerimiz, onlarda mutlaka dikkat edelim. Şimdi Ebru Gündeş'in Cennet adlı şarkısını çalıyorum. Güzel bir parça. Dinliyoruz. 17.06 oldu saatlerimiz. Biraz sonra İstanbul'a bağlanacağız.

0: Grünwelt Energie sadece uygun fiyatta enerji sunmakta kalmaz. Aynı zamanda çevreye ve topluma karşı sorumluluk taşır. Şirket elektriğini %100 yenilebilir kaynaklardan sağlar. Fosil yakıt ve nükleer enerji kullanılmaz. Bu sayede doğa korunur ve karbon salımı azalır. Enerji dönüşümüne katkı sağlanır. Şirket ayrıca toplumsal konulara da önem veriyor. Adil ve şeffaf fiyat politikası uygulanır. Müşteriler nereye ne ödediklerini açıkça görür. Bu da güven oluşturur. Grünwelt Energie hem çevreyi koruyan hem de müşterisini düşünen bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım Grünwelt Energie'yi güvenilir bir enerji sağlayıcısı haline getiriyor. Grünwelt Energie, sizi anlayan enerji.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 92 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 60 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 35 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Çıtır sesi duyuyor musun? Bu Hasan Özdağ'ın 40 yıllık emeğinin sesi. Ustalıkla hazırlanan çıtır baklavaları, özel anlarınıza değer katan tasarım pastalarıyla Köln'ün tek tatlı markası Hasan Özdağ Pastanesi. Artık online siparişle bu çıtır Almanya'nın her yerinde. Hasan Özdağ Pastanesi, Köln'de 2 şubesiyle hizmetinizde.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
5: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
6: İşletme sahibi olmak isteyenler için Komagene'den fırsat. 3700 şubeyle dünyanın en büyük etsiz çiğ köfte zinciri olan Komagene ile franchise partneri olmanın tam zamanı. Birçok hizmet içeren kurulum paketlerimiz 28.750 Euro'dan başlıyor. Bizimle hemen irtibata geçin. Komagene.de.
7: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
8: Öz Yörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

0: Metropole FM de sin Ankara Ekosu dinledik. Beni al dedi. Paydos programdasınız. Ve biraz sonra İstanbul'a bağlanacağız arkadaşlar. Ve hayrola Hakan, neden, niçin, nasıl, niye diye soracak olursanız, Ken US'in İstanbul'da İlk konseri var ve yaklaşık şu anda 100 bin insan, 100 bin dinleyiciye ulaşmış durumda. Ve bu konseri yapan Berlin'den eskiler de tanır, yeniler de şimdi tanıyacak kendisini. Erdem Karahan. Evet, Berlin'de Erdem Karahan'ı zamanında bütün Amerikalıları dize getiren Motown Club olsun, Hadi Gari olsun ve Hadi Gari'nin ilk Türk diskoteğinin kurucusu Erdem Karahan'la birlikte olacağız. Hemen kısa bir reklamın ardından heyecan durup da sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar ve Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor, belki de dünyada bir ilk olacak. Kanye West'in İstanbul'daki konser için, Olimpiyat Atatürk Stadı'ndaki konseri için zaman daralıyor ve hafta sonu bu konser gerçekleşecek ve yaklaşık 100 bin kişi... Aynen bu şekilde 100 bin kişi biletlerini almış ve heyecanla bekliyorlar. Ve dediğim gibi bu konseri düzenleyen hem arkadaşım hem dostum hem de zamanın eskilerinden, Berlin'in vazgeçilmezlerinden Erdem Karahan. Hoş geldin Erdem.
2: Hoş bulduk Hakan. Hallo Berlin. Alles Gute und viele Grüße an alle, die ich kenne, vorne weg. Und aus Istanbul, sonnig, super Wetter und wir sind am Arbeiten für das Kanye West-Konzert.
0: Super, Kanye West şimdi. Erdem, Kanye West, yani Kanye West'ten bahsediyoruz. Herhangi bir sanatçıdan değil, bir dünya starı, dünyada her yerde top yapmış, peak yapmış bir sanatçıdan bahsediyoruz. Wie kamst du darauf, Kanye West-Konzert zu veranstalten in Istanbul?
2: Benim arkadaşım Kanye West'in managementine girdi. Çok eski bir arkadaşım Metin diye. Beni aradı. Dedi ki Erdem dedi, İstanbul, Dubai için yeni marketlere gelmek istiyoruz. Birisini tanıyor musun? Konser yapmak isteyen. Ben dedim ki ben eskiden yapıyordum, ben yaparım dedim. Böyle.
0: Yani tabii ki.
2: Havadan geldi.
0: Aynen böyle. Tarkan'ın Avrupa organizasyonunu yapmıştın. Avrupa turnesini de yapmıştın. Buna benzer birçok organizasyonlar ama sadece bu Türk sanatçılar üzerine yapmış oldum. Bu ilk defa mı oluyor? Yabancı bir sanatçı yapmış oldum bir organizasyon.
2: Yok, birkaç yabancı yapmıştım. Hani içinde çalışmıştım. Kendimiz yapmadık ama Britney Spears'in içinde çalıştım. Chris Burke'de çalıştım. Dire Straits'te çalıştım.
0: Dire Straits, Vanzi.
2: Evet, onlar benim kendi organizasyonlarım değildi ama öğrenmek için içindeydik. Alman diskolar da yaptık tabii. Tek Türk diskolar yapmadık. Böylece bu tabii bir numara büyük oldu. Kanye bir süperstar ve İstanbul'da şu anda işte 90 bine yakın bilet sattık. Daha 4 gün var ve her gün bilet satışları artıyor. Çok rahat 100 bin geçeceğimiz gibi duruyor. Dünya rekoru 112 bin. 112 bin bilet bir statta bir defa satıldı. Onu İstanbul'da geçebilirsek Berlin'in bir çocuğu dünyanın en büyük konserini yapmış oldu.
0: İşte bu. Evet arkadaşlar, Erdem Karahan'da. Söyleşimiz devam edecek. Öncesinde Turkish Anatolian Flamenco, artık sevmeyeceğim altı şarkısına yer verin. Sakın radyonuzdan ayrılmayın, çünkü daha anlatacağı çok şeyler var.

0: Türkisch Anatolian Flamenco artık semicem dedi. Metropol FM'de Paydos programında. Ve Curcuna devam ediyor. Kanye West. Arkadaşlar bir dünya sarı İstanbul'a geliyor ve ilk konserini verecek ve bir dünya rekoru söz konusu. Heyecan dorukta ve bu konseri düzenleyen Berlinlilerin yakından tanıdığı Erdem Karahan, eskiden de Tarkan'ın Avrupa konserini düzenlemişti. Sonra birçok sanatçının da, Türk sanatçıların da konserlerini düzenledi. Dediği gibi Britney Spears olsun, Chris Berg, Dire Straits, bütün bunlarda bir parmağı var. Ve o parmak o kadar uzadı ki uzadı ve Kanye West'e geldi. Erdem, Kanye'yle görüştün mü hiç?
1: Şimdiye kadar görüşmedim ama gelince bir masa tenisi oynayacağız beraber. Onu söz verdik.
0: Masa tenisi. Wie kommt ihr darauf?
1: O reaksiyon için hani biraz yaşlanıyor tabii. Kanye de 50 yaşında.
0: Evet.
1: Masa tenisine başlamış. Ben de eski masa tenisçi olarak bana dedi ki bir turnuva organize et. Beraber oynayalım. Otelinde bir masa tenis koyduk. Stadyuma bir masa tenis koyduk. Raketler aldık. Kanye West masa tenisi oynuyormuş.
0: Es ya wunderbar. Wunderbar. Peki şimdi bu ayın 29'unda konser değil mi?
1: Ayın 30'unda.
0: Çok özür dilerim. Evet, 30'unda cumartesi günü İstanbul Olimpiyat Stadında, Atatürk Stadında olacak.
1: Evet.
0: Evet ve yaklaşık şimdi bu dünya rekoru kırıldığı zaman ne olacak? Veya kendisinin böyle bir talebi oldu mu? Bir hatta inşallah olur gibi böyle aranızda mutlaka diyalog geçmiştir o da.
1: Tabii. İlk önce bir Kanye'nin en büyük konseri oluyor. Hip Hop'ta bütün rekorları kırdık. Hip Hop dünyasında 80 bin bilet en büyük konserdi. Stadyumda biz şeyleri saymıyoruz, festivalleri.
0: Evet.
1: Ama stadyum konseri olarak Kanye'nin en büyük konseri 80 bindi. 3 hafta evvel SoFi Stadyumunda Los Angeles'te 2 defa 80 bin yaptı. 2 günde 160 bin kişi geldi ama tek günde 80 bin. Ne? Şimdi Kanye'nin rekorunu kırdık. 85 günde sattık. Daha 4 günümüz var.
0: Süper. Süper. Peki bu konserde buyur.
1: Ya ve Türkler hep son dakika aldığı için son dakika bir 20-30 bin kişi bekliyoruz.

0: sen de biliyorsun bunu.
1: Bilmem mi?
0: Türkler hep son dakika alıyor.
1: Bilmem mi? Şimdi, evet, şimdi bu şey de var tabii ki, şey söz konusu da var. Şimdi bu kadar büyük bir organizasyon, ya olmaz, nasıl İstanbul'a mı geliyor? Mutlaka bir iş vardır bunda. Ya kardeşim olmayacak o konser diyenler de vardır. Onlar da tabii ki ne oluyor? Bekliyorlar, tetikteler onlar da. Ne zaman ki böyle konser günü yaklaşacak ve her şeyin ciddiyetini gördüğü zaman, ondan sonra ben 10-20 değil, ben en azından bir 50-60 bin kişi daha gelirse eğer şaşmam. Yani vallahi şaşmam. Ondan sonra dışarıda kalacaklar, giremeyecekler. O başka bir şey tabii ki.
0: Tabii. Kanye de çok hırslı bu konuda. 27'sinde Los Angeles'ten private jetiyle çıkıyor. 28'inde İstanbul'a iniyor. Cumhurbaşkanlığı koruması altında oteline gidiyor. Zaten o zaman şehir inanmış olacak. Sonuna kadar inanmıyorlar. Çünkü İngiltere son dakika fişini çekti. Polonya iptal etti, Fransa iptal etti. Böyle adamın biraz kariyerinde iptaller konusu var. Ne yazık ki tabii ki bazı insanlara karşı duruşunu belirledi. O da Kanye'yi biraz zor duruma soktu. Ama bizim Türkiye hoş geldin diyor. Turizm başlıyor. Şey başlangıcı, yaz başlangıcı, 26 bin turiste bilet sattık. Kültür Bakanlığımız bizi çok seviyor. Uçak aldılar. İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, Polonya, her yerden, Kazakistan, Rusya'dan çok bilet satıldı. Yani tek Türkler değil, bu rakamlar esasında yurt dışı ve Türk halkıyla beraber gerçekleşti. Ve ben de inanıyorum. Kanye indiği zaman son dakika herkes bir karar değiştirecek. FOMO başladı İstanbul'da. FOMO, fear of missing out. Yani bir şeyi kaçırma korkusu başladı. İnanılmaz bir talep var. Hani şöyle anlatayım. Ali Koç, Sabancı, Bilal Bey, Cumhurbaşkanımızın oğlu vesaire vesaire. Hem siyaset, hem who's who, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Hadise, İrem Derici, hepsi hepsiyen, bütün ne kadar star varsa bizi şu günlerde arıyor, başımızı ağrıtıyorlar çünkü davetiye istiyorlar. Biz de tabii ki veriyoruz, gururla, sevinerek veriyoruz. Çünkü artık bir FOMO var, bu tarihi olayı herkes yakından görmek istiyor İstanbul'da.
1: Süper, süper. Burada şimdi beni merakta bırakan bir olay daha var. Bu sadece bununla kalmayacak değil mi? Senin başka bir organizasyonun veya da herhangi bir planın var mı ilerisi için?
0: Tabii biz seneye artık eski mesleğime geri döndüm. Ben Barış Manço ile yapmıştım. Berlin'de, Tempodrom'da, Kartel de çıkmıştı. Hani tek yabancı değil, bayağı Türkleri de yaptık. Sen,
1: evet,
0: sen de birlikte zaten beraber yönetiyorduk bu piyasayı. Ondan sonra seneye bir Coldplay var, bir BTS var, seneye bir Metallica var. Evet, İstanbul'da bunların hepsiyle görüşmekteyim şu anda. Kanye'nin de benim Bangkok onaylandı. Almanya'yı yapmaya çalışıyorum. Schalke ve Tins Arena'da getirmeye çalışıyorum ama hükümetlerle önceden anlaşma, bir barış mektubu, Jüdische Gemeinde'den bir barış mektubu alıp her pozisyonları bir araya getirip ve inşallah bu eskiden yapılan şeyleri iyileştirmek istiyoruz. Yani iyileşsin, Almanya'da konser olsun istiyoruz. O olursa ben önerimi verdim, kabul edildi. İnşallah Almanya'da ben Mischi Politiker hören und die jüdische Gemeinde, wir würden ganz gerne ein Konzert machen, ein Friedenskonzert, die alten Wunden zu heilen. Und das wäre toll, wenn wir das zusammen machen können. Und vielleicht kann ja auch mal der Kanye erklären, was er da sich da gedacht hat, als er diese Sachen gesagt hat.
1: Wunderbar,
0: so schön war.
1: Wunderbar. Şimdi ben olayın bir diğer yönüne de merak demeyeyim de, ya değinmek istiyorum şimdi. Olması gereken konser, İngiltere olsun, Fransa olsun, Belçika olsun, buradaki iptal edilen konserler aslında sana da yaradı, öyle değil mi?
0: Tabii. İptal ettikçe biz Avrupa'nın ilk bacağıyız. 11 evet. sene sonra ilk konser İstanbul'da oluyor. All Eyes on Us. Gerçekten iptal edildikçe ben çok insan bizden bile kalmaya başladı.
1: Doğrudur.
0: Çok komik. Ve aynı zamanda da ama korkmaya da başladılar. Bu da iptal olacak diye. Ama artık o korkuları aşıyoruz. Dediğim gibi 2 gün kaldı. Yarın uçağa biniyor. Uçaktan sonra Allah artık onu korusun. İnşallah uçağa bir şey olmaz. Onun dışında konser olacak. Evet.
1: Erdemciğim çok teşekkür ederim. Eski bir Berlinli olarak seninle gurur duyuyoruz arkadaşım.
0: Teşekkür ederim Tarkan. Çok teşekkür ederim beni aldığın için.
1: Ne demek?
0: Bursa'nın alle Berliner an alle die mich kennen, an alle meine Freunde, Tanten, Onkels in Berlin vermisst die Stadt. Ist eine großartige Stadt Berlin.
1: Wunderbar.
0: Ich wünschte, ich könnte einen Kanye in Berlin machen. Und hoffentlich hört es jemand und gibt uns die Erlaubnis dafür. Ja, ihr macht ja jetzt Bruno Mars und all die ganzen anderen schönen Sachen, die jetzt nach Berlin kommen. Und Hip-Hop ist Berlin und Berlin sollte einfach auch mal den King of Hip-Hop da haben.
1: Wunderbar. Ja. Wunderbar. Çok teşekkür Wunderbar. Ederiz. Programı renk attın. Ich wünsche dir toi toi toi. Alles Gute. Her şey gönlünce olsun arkadaşım. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim Hakan. Liebe Grüße an alle Berliner und ganz Deutschland.
1: Evet arkadaşlar, eski Berlinli Erdem Karahan Kanye West'in konserini İstanbul'da düzenliyor ilk ayağı ve buradan da kendisini tekrardan tebrik ediyoruz. Şimdi Hadise ile yolumuza devam ediyoruz. Ara beni diyor. Metropol FM'desiniz. Spiders programının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 17.43 olur. Ne sonu ya? Daha bir saatimiz var. 1 saatimiz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Pasaportlar nerede?
2: Anne, my Ladekabel.
1: Geç kalıyoruz, acele etmemiz lazım.
3: Sakin ol, Köln Bonn'dan uçuyoruz.
1: Ha tamam, bunu baştan söylesene. Zaten başka hiçbir havaalanına bu kadar hızlı ulaşamıyoruz. Tatil hep böyle başlamalı.
4: Üstelik 24 saat uçuşlar var. Köln Bonn Airport. Einfach näher, einfach entspannter.
5: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunya.com Hilfe für Mitmenschen.
6: Altın sadece bir takı değil, güvendir. Köln'de 38 yıllık tecrübenin adı Mira Juvelier. Uygun fiyatlı altın modelleri, toptan fiyatına pırlanta fırsatlarıyla en özel anlarınız daha da değerli. Güvenin parladığı adres, Köln Porç'ta. Hayatınızdaki en özel anlar için doğru adres, Mira Juvelier.
7: Yeni araba alacağım ama kime güveneceğim? Servisi, bakımı, muayenesi, temizliği var da var.
8: Dert etme. Star Otomobili de aracını al, servise bırak, tüfünü yaptır, yıkat, hepsi tek adreste. Star Otomobili 30 yıldır güven ve hizmetin adresi. Araç alım satım, Werkstatt, TÜV, oto yıkama. Star Otomobili Köln, Bildaşlıkçın.
9: İşletme sahipleri, kuru gıda ve meyve sebze almak için oradan oraya gitmeye son. Bosporus Großhandel pek yakında açılıyor. Açılışı özel indirimler, sürpriz hediyeler ve 0 kilometre araba çekilişi. Ara sıra değil, her zaman hesaplı. Bosporus Großhandel. Von Hünefeldstraße 2, Köln Ossendorf.
10: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
11: Öz Yörem.

0: Biz seninle sevgili. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mos mor perde. Bu çocuk

farkındasın. O yüzden bu durumdasın. Her gün partideyim, orada burada fink atıyorum. Sağda solda beni soruyorsun, hep duyuyorum. Önceden ben kurardım, şimdi ise seni kuruyorum. Bensiz hayatında baş...

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Eiffel'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 87 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza Zimmerat yakınlarında Hahnenstraße üzerinde meydana geldi. Sürücü motosikletinin kontrolünü kaybederek bir trafik adasına çıktı ve trafik levhasına çarptı. İlk yardım ekipleri müdahale etti. Yaralı helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Köln-Bonn Havalimanı'nda UPS kargo firmasının uyarı grevine katılan çalışanlara ihtar verdiği iddia edildi. Verdi sendikası bu duruma tepki gösterdi. Sendikaya göre UPS bazı çalışanları işten çıkarmakla da tehdit etti ve özel WhatsApp mesajlarıyla iletişime geçti. Verdi bunun grev hakkına saldırı olduğunu belirtti. Köln Kalk'ta uyuşturucu bağımlıları için ilk kez Drogen Konsumraum açılıyor. Bağımlı kişiler bugünden itibaren korumalı ortamda ve gözetim altında uyuşturucu kullanabilecek. Köln Belediyesi kira ve destek ödemelerini karşılayacak. Hafta içi merkez günde 6 saate çıkılacak. NRW'de sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Jülich'te Stadtwerke tüketimin ciddi şekilde arttığını duyurdu ve halktan suyu çok tasarruflu kullanmasını istedi. Çim sulanması ve havuz doldurulmasından kaçınılması çağrısı yapıldı. Herford ve Minden-Lübeck'e bölgelerinde de içme suyu için tasarruf uyarısı var. Otoban şirketi hasarlı köprüleri artık yapay zeka ve hassas sensörlerle takip edecek. Yeni pilot projede Ruhrgebiet ve Bergisesland'da ilk etapta 11 köprü bu teknolojiyle donatılacak. A52 üzerindeki Mintada-Brücke'de projeye dahil. Sistem, olası hasarları erken fark etmeyi ve köprülerin güvenliğini arttırmayı hedefliyor. Almanya'da federal polis karakollarının durumu eleştiriliyor. Polis sendikasına göre neredeyse her 3 hizmet binasından biri ciddi eksikler taşıyor ya da harap durumda. Sendika, damlayan tavanlar ve eksik çalışma alanları nedeniyle personelde büyük rahatsızlık olduğunu belirtiyor ve acil yatırım istiyor. Federal İçişleri Bakanı'ndan tadilat ve yeni bina için daha fazla para talep edilecek. Gençler arasında elektronik sigara ve vape kullanımı yeniden artıyor. Araştırmayı Federal Uyuşturucu Sorumlusu ve Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit yaptı. 12-17 yaş arasındaki gençlerin birkaç yıl öncesine göre nikotin ürünlerine daha sık yöneldiği ortaya çıktı. Bu oran %7'ye yükseldi. Buna karşılık 18 ile 25 yaş arasındaki genç yetişkinlerde sigara içenlerin oranı 29,8'den 26,3'e düştü. Nikotin poşetleri de daha fazla yayılıyor. Uzmanlar yine de sağlık riskleri konusunda uyarıyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Balafem hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni.
1: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Douglas. Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 124 euro 92 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 60 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 35 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Bu saatte de hep trafik oluyor. Uçağı kaçıracağız.
3: Rezervasyonu neden Kölnbon'dan yapmadın?
2: Bilmiyorum ya. Herhalde alışkanlıktan.
3: Kölnbon'a ulaşmak çok daha rahat. Üstelik günün her saati uçuş var. Şimdiye çoktan varmıştık.
2: Haklısın. Bundan sonra sadece Kölnbon.
4: Samimi atmosfer, kısa mesafeler. Ailenle birlikte kendini evinde hissedeceğin bir havaalanı. Willkommen an deinem Flughafen Kölnbon. Einfach entspannt abheben.
5: Bazıları altını tartar, biz güveni ölçeriz. Arzum Yuvelia, 33 yıldır değişmeyen tek söz. Dürüstlük altından değerlidir. Kişiye özel tasarımlar, seçkin koçak pırlantalarıyla Arzum Yuvelia. Güvenin ve asaletin Köln'deki adresi. Fenloaştrase 262.
6: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
7: Özyörem.
8: Özünde mutluluk var.
9: Ve Paydos programı devam ediyor arkadaşlar. 18-17 yaptık saatlerimizi. Az bir zamanımız kaldı. Ondan sonra Okan Bayhülgen sizlerle olacak. Saat 19'dan 21'e kadar. Hayatım Roman adlı programında bakalım bugünkü konuğu kim? Evet, heyecanla bekliyoruz ve yine heyecanla devam ediyoruz. Zerrin Özer'le ilerliyoruz. Paşa Gönlüm diyor. Bu şarkıdan sonra yine benim seçmiş olduğum çok özel bir şarkıyla devam edeceğiz. Hiçbir yerde bulamayacağınız Şazam'ın Mazam'ın böyle hikaye olduğu bir şarkıyla. Radyonuzdan sakın ayrı kalmayın. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

Paşa gönlüm dedi zerrin özel ve şimdiki çalacağım parça aşıklara gelecek. Aşıklara gelecek. Sadece aşıklara değil, aynı zamanda aşık olmak isteyenlere de gelecek. Yani uzun lafın kısası, bu şarkıyı dinleyip de aşık olmamak elde değil arkadaşlar. O kadar güzel yapmışlar ki, şimdi diyeceksiniz ki bana, Hakan bırak şöyle bıdı bıdı bıdı bıdıyı da şu şarkıyı çal da aşık olalım diyorsunuz değil mi? Çalıyorum. Hep beraber dinliyoruz.

0: Metropol FM. Kim ne derse dersin, aşk için. Nasıl şarkı ama? Wow, wunderbar. Evet arkadaşlar, ve biraz sonra Ferrari'nin ilk elektrikli aracından sizlere bahsedeceğim. Bayağı bildiğiniz olduğu gibi elektrikli. Yalnız arabayı ben gördüm. Yani içler acısıydı. Yok böyle bir şey. Ayrıntılar az sonra. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Metropol FM Aktüel Nordrhein-Westfalen.
1: Bonn polisi pazartesi günü 37 yaşındaki sabıkalı bir cinsel suçluyu gözaltına aldı. Şüpheli 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğun önünde cinsel davranışta bulunmakla suçlanıyor. Olayın ardından polis adamı Bonn Hauptbahnhof'taki bir otelde yakaladı. Şüphelinin NRW polisinde rehabilitasyon

0: euro ödül verileceği duyuruldu. Ahın'da federal polis tren tuvaletine saklanan 18 yaşındaki Tunuslu bir erkeği yakaladı. Yolcular adamın biletsiz olduğunu fark edip polisi aradı. Polis kapıyı açınca bagajında samuray kılıcı ve Almanya'da yasak olan biber gazı bulundu. Kontrolde erkeğin oturma izninin olmadığı ve ülkede izinsiz bulunduğu ortaya çıktı. Silahlara el konuldu, adam hakkında soruşturma başlatıldı. NRV'de birçok ana tren garında bugünden itibaren alkol tüketimi yasaklandı. Köln'de Nisan ayında başlayan yasak artık Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund ve Münster ana garlarında da geçerli. Deutsche Bahn, yolcuların ve çalışanların daha sakin ve güvenli bir ortam istediğini açıkladı. Yasağı federal polis denetleyecek. NRV'de planlanan yeni orman yasası bisikletçiler için daha sıkı kurallar getirebilir. Özellikle dağ bisikleti kullanıcıları endişeli. Taslağa göre bisikletler ormanda yalnızca yollar, araç yolları ve izinli işaretli parkurlarda kullanılabilecek. NRV Tarım Bakanlığı ise kuralları sertleştirmek istemediklerini belirtiyor. Yasa henüz taslak aşamasında. CDU Bürgergeld alanlar için Deutschland Ticket'i aynı yardım olarak sunmayı planlıyor. Bildiğin haberine göre para yardımının bir bölümünden vazgeçmeniz durumunda Deutschland Ticket alabileceksiniz. Tek yaşayan ve 563 euro standart ödeme alan kişilerde bu pay 50 euro 49 cent. Amaç, mobilite için ayrılan paranın gerçekten toplu taşımada kullanılmasını sağlamak. Plan, NRV'deki ulaşım ve yerel siyasetçilerden geliyor. Öneri VRR'de ise hukuki olarak incelenecek. Almanya'da çoğunluk eğitimde daha fazla fırsat eşitliği istiyor. Deutsches Kinderhilfswerk'in anketine göre yetişkinlerin 10'da 9'u okullar ve kreşlerde daha fazla personelle ülke genelinde ortak öğrenme standartları talep ediyor. Ankette yetişkinlerin %90'ı kreşten okula kadar eğitimin ücretsiz olmasını önemli ya da çok önemli buldu.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz.
2: Mesut, teşekkürler ve konumuz Ferrari arkadaşlar. Gördünüz mü? Ferrari'nin ilk elektriklisi adı Luce. Yani L-U-C-E yazıyor. Lucy der diyenler oluyor. Luce diyenler oluyor. Luce diyenler oluyor. Yani daha doğrusu bu markanın ilk tamamen elektrikli otomobili. Luce şu anda görücüye çıktı ve İtalyanca aslında Luce şık anlamına geliyormuş ki tek şarjda da 500 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor ve saatte de 310 kilometrenin üzerinde çıkabiliyormuş. Yani bu modeli ben gördüm arkadaşlar. Yani içler acısı bir şey. Ich kann es echt nicht glauben ya. Ya arabaya baktım, Matchbox, o bildiğimiz oyuncak arabalar var. Matchbox, ama Matchbox bile kaliteli. Matchbox'un bir de yan sanayisi gibi. Bu benim düşüncem tabii ki, siz içini bir görseniz hele. İçi tamam, arka tarafta 4 kişilik yapmışlar. Arka taraf geyit yano, ama içine oturuyorsun böyle. Yani bakın, söz bulamıyorum. Ich bin sprachlos. Ve bu araç, iyi dinleyin şimdi. Bu araç 550 bin euronun daha üzerinde olacakmış. Bu açıklamadan sonra zaten, bu aracın piyasaya çıkmasından sonra Ferrari hisseleri %10 bir düşüş yaşadı. Das gibt's gar nicht. Wahnsinn. Bir bakın, Luce yazın, Ferrari yazın. Bana ne kadar hak vereceğinizi göreceksiniz arkadaşlar.
3: Hala dönmedi.
2: Elif Buse Doğan, yangın yeri diyor. 18.45 yaptık. Ne 45 oğlum? 35, 35. Paydos programımızız. Keyfiniz bol olsun, mikrofona ben.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Güzel bir parçaydı. Elif Buse Doğan, Yangın Yeridir ve yine bir parça geliyor ki ana diyeceksiniz. Bu da nereden çıktı Hakan? İşte arkadaşlar, en güzel parçalarımızdan birisini çalıyorum. Harika olmuş. Eskilerden kalan bir şarkıyı farklı bir tarz ve yorumla burada seslendirmişler. Ama nasıl seslendirmişler? Hadi bakalım, biliyorum.

0: yıl geçti aradan ayrı ayrı. Muazzam bir şarkı. Oley! Gaza geldim. Vallahi billahi gaza geldim. Evet, ve bilimsel bir araştırmaya göre inekler, iyi dinleyin burayı. İnekler yakın arkadaşlarına ayrıldıklarında depresyona giriyorlarmış. Var mı aranızda böyle depresyona giren sizin? Yani yok, onu demek istemedim. Bak, vallahi billahi onu demek istemedim. Ama şimdi bu inekleri bir kenara bırakalım, sizlere soruyorum. Arkadaşlarından ayrıldıklarında depresyona girenler var mı? Şöyle bir olay var, bende ise tam tersi. Benim arkadaşlarım benden uzaklaştıkları zaman bayram ediyorlar. Oh be, kurtulduk şu kelden diyorlar. Sizde durum nasıl? Farklı mı değil mi? Yazın bana 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com.
3: Antalya, Bodrum, İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
4: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
5: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
6: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln, Bonn Airport.
7: Türkiye'nin önde gelen hastane ve klinikleri, doktorlarıyla sizler için Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı'na geliyor. Estetikten saç ekimine ve diş sağlığına, kalp hastalıkları, ortopedi ve kanser tedavisine ihtiyaç duyduğunuz tüm branşlarda ünlü Türk doktorlarla birebir görüşün. Fuara özel indirimleri kaçırmayın. Düsseldorf Sağlık Turizmi Fuarı 26 ile 27 Haziran'da Hilton Düsseldorf Oteli'nde. Fuara giriş ücretsizdir.
8: Mesafeler uzak olabilir ama iyilik bir adım daha yakın. Gazze'den Nepal'e, Afrika'dan Asya'ya. Kurbanınla binlerce sofraya bayram götürebilirsin. Hemen bağış yapın. www.hasene.org. İyilik yolu bulur, kurban vesile olur.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
9: Özyörem.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

Zeynep Bastık misafirdiri burada. Ne demiştik? Yakın arkadaşlarından ayrılanlar depresyona giriyorlarmış. Var mı böyle bir durum dedim. Bir dinleyicim diyor ki arkadaşlarım bana gelince depresyona giriyorum. Sen hep o zaman yalnız kal. Ne olacak şimdi? Bir de arkadaşlarına sor bakalım onlar ne düşünüyorlar. Nebahat diyor ki senin elin kıymet bilenlerle arkadaş olur diyor. Depresyona girmem ama o buluşmada keyif aldıysam mutsuz olurum ayrılırken. Hemen yeni randevu yaparım arkadaşlarımla ve yeni mutlu olurum diyor. Güzel. Bir kelime, bir cümle pardon. Atasözü gibi olmuş. Selam diyeceği Hakan kardeşim, ben de aynı senin gibiyim. Konuşkan, benim arkadaşlarım beni görmesin hasta oluyorlar. Depresyona giriyorlar. İnan ki saygılar diyor Kaptan Mehmet abi, iyi yayınlar. Captain Kirk'ten de aldık cevabı. Başka bir dinleyicimiz ise Neslihan. Neslihan diyor ki biz ayrılamayız diyor arkadaşlarımızdan diyor. Onun için ayrılmadığımızdan dolayı da hiçbir zaman depresyona girmiyoruz diyor. Nasıl hiç ayrılmıyorsunuz? Hiç mi? Yani hiç mi? Çişiniz gelince de mi? Bir ayrılık oluyordur mutlaka değil mi? Bakayım ne diyor? Parantez içerisinde anlayan anladı diyor, ben anlamadım. Anlasaydım zaten böyle bir cümle kurmazdım. Son. Diğer bir mesaj. Yine Sadakat adına bir dinleyicim. Aman benden herkes uzak kalsın diyor. Arkadaş değil, hiç kimse olmasın diyor. Ki ben depresyona girmeyeyim. Wow. Yani herkes uzak kalması gerekiyorsa senin acilen bir tedaviye ihtiyacın var. Mutlaka bir doktora görün diyeceğim ama doktor da uzak dursun benden dersen o zaman yapacak bir şey yok. Metropol FM Aleyna Tilki ayrı gitme diyor. 18.53 yaptık zaten.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Tuğçe Cengiz, psikolog. Berlin'e yakın Potsdam'da yaşıyor ve çalışıyor. 2016'dan bu yana Almanya'da yaşıyor. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Siz Milano'da Freudian psikanaliz eğitimi aldınız. Daha doğrusu orada da tam olarak belki telaffuz edemiyorum ama Scuola di Psicanalisi Freudiana.
2: Harika, doğrudur.
1: Öyle mi? Böyle benzer aynen. Bir şey. Peki burada Freudian psikanaliz eğitimi aldınız ama aslında Türkiye'deki iş hayatınız ağırlıkla reklamcılık üzerineydi ama psikoloji mezunusunuz zaten.
2: Evet.
1: Peki Potsdam'da kaç Türk danışanınız var tahmini?
2: Potsdam içerisinde şu anda 3 tane var sadece.
1: 3 tane var ama siz online şey yapıyorsunuz.
2: Genelde
1: değil mi?
2: Online seanslar veriyorum.
1: Evet. Ve bütün dünyadan danışanlarınız var.
2: Her yerden Türkçe konuşan danışanlarım var, doğrudur.
1: Almancanız nasıl?
2: Kendi derdimi anlatacak kadar ama derdim çok yok sanıyorum.
1: Ama mesleki olarak zaten Türkçe konuşmanız mı gerekiyor?
2: Elbette. Türkçe'ye...
1: Daha iyi anlamak ve rehberlik yapabilmek için mi?
2: Dil içinde kültür barındıran da bir şey.
1: Evet.
2: Dolayısıyla sadece ifade gözüyle bakmıyorum buna. Bir türkü ifade ediş biçiminden çok daha derin algılayabileceğimi düşünüyorum. Bu anlamda ana vatanım Türkçe diyorum aslında ben. Türkçe yapıyorum bu sebeple.
1: Dilimiz bizim yurdumuz çünkü.
2: Evet, aynen öyle.
1: Kesinlikle. Ve tabii ki kültür barındırıyor. Ve aslında galiba sizin uzmanlığınız herhalde danışanınızın konuşmasından anahtar kelimeler, modellemeler ya da bir takım istatistiki sonuçlar görmek ve bu konuda rehberlik yapmak mı?
2: Satır aralarını aslında biz okumakla yükümlüyüz diye düşünüyorum. Dolayısıyla o satır aralarında mimik de bir dili ifade ediyor diye düşünüyorum.
1: Yani görmeniz gerekiyor.
2: Evet, kesinlikle beden dilini de okuyoruz.
1: Online'da da bunu görmeniz gerekiyor.
2: Evet. Kesinlikle görüntülü olarak yapıyoruz elbette seansları. Bu noktada dil evet ihtiyacımız haline geliyor aslında. Aynı derinleşebileceğimiz dili birlikte konuşuyor olmak bu anlamda.
1: Şunu merak ediyorum. Acaba dünyanın her tarafından danışan Türkler ya da Almanya'dan danışan Türkler açısından bir tıp hekimine yani bir psikiyatra görünmek mi? Yoksa bir psikoloğa görünmek mi yeğdir? En azından bu konuda yardım almak istiyorsa ilk başta. Yani onlar hangisini tercih ederler?
2: Kişinin aslında ilerlemek istediği yolla çok ilgili bir şey bu sorduğunuz. Psikoloji çözüm odaklıyken ben daha çok psikodinamik bir bakış açısıyla ilerliyorum mesleğimde. Dolayısıyla biz anlamaya yönelik çalışıyoruz aslında. Kişinin ihtiyacı, tekrar eden döngülerini, ilişkilerindeki tekrar eden duygu döngülerini aslında anlamlandırmak, anlamak ve hikayesinin aslında biraz derinine inmek. Sadece bugünün değil, geçmişinin bütün örüntülerini fark edebilmek adına çalıştığımız için tabii ki bu anlamda psikologla başlamak ve daha sonra ihtiyacına göre kendisini fark ederek, kendi sesini duyduktan sonra buna
1: aslında
2: karar vermesi
1: için. Aslında bir reçete yazılması gerekiyorsa tabii ki belki de değil. Hemen bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum psikolog Tuğçe Cengiz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hı hı. Aslında şunu hissediyorum. Ben hayatım boyunca hep psikiyatrlara gittim. Hı hı. Hiç psikolog deneyimim olmadı. Ama şimdi merak ediyorum. Belki de bir hekimin vereceğinden başka bir disiplinle beni dinleyecek olan bir insana da ihtiyacım olabilir. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: İhtiyacınız bu anlamda kendi sesinize ulaşmak mıdır? Direkt olarak bir çözüme ulaşmamak ve derine inmek midir aslında? Bilinç dışı hareketlerinizi...
1: Peki çözüm nedir diye sorarsam, çözüm bana bir reçete yazılması mı?
2: Hı hı.
1: Sizin... Yani doktorun benim için yapabileceği, sizden farklı olarak bir psikologdan farklı olarak bana vereceği çözüm bir reçete yazılması mı? Bir biz antidepresan zaten... ya da bir trankilizan mı ki? Sadece.
2: O konuda bir yorum yapamam, ancak biz birlikte çalışıyoruz psikoterapistlerle gerektiği zaman.
1: Ha, bir de bu var.
2: Elbette.
1: Evet.
2: Tabii ki, çünkü gündeminizin bir hikaye kısmı var. Kendi zihninizle tanışma hikayeniz ve kendi sesinizi duyduğunuzda fark ettiğiniz şeyler var. Bir de ilaç kısmı elbette var. Bu tamamen ihtiyaç yönünde aslında yol alınacak bir durum. Bizim yaptığımız mesleki anlamda yolculuk biraz uzun süren de bir yolculuk aslında bakarsanız.
1: Belki şu açıdan ye midir diye sordum. Çünkü ben kendi ana babamdan biliyorum. Hakikaten psikiyatrik bir süreç içerisinde, bir problemli bir süreç içerisinde olduğu zaman, ya beni deli doktoruna götürmeyin, eskiler bunu çok söyler. Hı-hı. Sanki karaciğerini kontrol ettirmek için doktora gittiği zaman okey, sorun yok, ama beynini, yani beyni için bir nöroloğa ya da bir psikiyatra gittiği zaman hayır, o olmaz. Niye? Çünkü ben deli miyim filan. Hayır, ama deli değilsin, anladık, ama sorunların var. Yani bu da işte bir dahiliye uzmanı kadar bir psikiyatri de bu konuda iyi. Belki böyle insanlar için psikolog daha önce bir tercih olur mu? Bak işte bu doktor değil, bu başka türlü bir doktor filan denir mi yani?
2: Elbette olabilir, ama bu önyargının ortadan kalktığını, hatta tam tersine insanlarda sosyal medyayla birlikte gelen bir baskı oluştuğunu da hissediyorum.
1: Ha, şimdi soruyorum, şimdi Almanya'daki de... Türkler açısından nasıl bu durum?
2: Benzer aslında, hepimiz aynı noktada kendi sesimizi kaybediyoruz. Çok büyük bir gürültü içindeyiz sosyal medyada. Dolayısıyla insanların kendi seslerini duymaları çokça uzak bir ihtimal haline geldi artık maalesef. Çünkü odağımızı kaybediyoruz. Bu noktada bu ön yargının ortadan kalkmasıyla beraber bence iyi olma, mutlu olma, mutluluk peşinde koşma gibi modern dünyanın bize kattığı baskılar da söz konusu. Ben daha çok bunu gözlemliyorum insanlarda. Hemen kısa yoldan iyi olmalıyım, huzurlu olmalıyım, evet, mutlu olmalıyım ki aslında peşinde koşulan şey mutluluktan daha çok hazlar oluyor.
1: Doğru.
2: Bu konu, evet, derin bir konu aslında. Serotonin bağımlısı olmamızla ilgili.
1: Evet,
2: bir
1: evet,
2: şey
1: evet. Bu evet, çok doğru. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz, evet, buna.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Psikolog Sayın Tuğçe Cengiz'le benim de çok merak ettiğim soruların yanıtlarını arıyorum. Şimdi insanın aslında kronik bir problemi olabilir. Diyelim ki şeker hastalığı gibi.
2: Hı hı.
1: Aynı şekilde insanın kronik bir huzursuzluk, psikiyatrik bir meselesi de olabilir değil mi?
2: Elbette.
1: Hayatı boyunca devam eden.
2: Tabii ki.
1: Ve aslında danışması gereken.
2: Hı hı.
1: Ve bir psikologla beraber çözmesi gereken.
2: Hı hı.
1: Yani obezite diye bir konuda doktora gitmekten çekinmiyor. Çünkü şişmansın belli.
2: Evet.
1: Kaba saba tabirlerle kısaca ifade ediyorum. Hı hı. Tamam ama birçok insanın da psikiyatrik problemleri var. Ve bu iş yerinde, okulda ya da sosyal hayatta bu bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu çevresi tamamen görüyor ve o insanı soyutluyor ya da başka bir tedbir alıyor. Bunun yerine yakın arkadaşların onu bir danışana götürmesi gerekmez mi aslında?
2: Elbette. Kendisinin ve yakın çevresinin buna yönlendirmesi elbette çok.
1: Peki bu da sonuçta bir psikologla çalışmak bu konuda bir çözümü getirmez mi?
2: Çözümü getirir ve dahasını getirir aslında.
1: Aslında siz biraz da tevazu mu gösteriyorsunuz? Aslında biz rehberlik ve direkt hızla çözüm odaklı çalışmıyoruz. Bu bir süreç dediğiniz zaman biraz da mesleğinize duyduğunuz saygıdan dolayı bir tevazu mu gösteriyorsunuz?
2: Bu kişinin sorumluluğu altında olan bir durum olduğu için aslında birazcık oraya alan bırakıyorum. Çünkü iyileşmek istemeyen kişiler de gelebiliyorlar. Az önce bahsettiğim bu günümüz baskısı dolayısıyla.
1: Doğru.
2: Kişinin gerçekten iyileşmeye kendi rızasıyla, kendi sorumluluğunu duyarak. Çünkü ben sizin zihninizin sesini ancak size yansıtabilirim siz benimle paylaştığınız sürece.
1: Ne yaparsınız bunun için? Doğru sorular mı sorarsınız?
2: Doğru bir yönlendirme, rehberlik diyebilirim ve evet doğru sorular sormaya çalışırım.
1: Bir de biraz önce bir şey söylediniz yayına girmeden önce, çok hoşuma gitti. Benim kendime sormaya çekindiğim soruları mı bana sorarsınız?
2: Elbette, çünkü çok fazla soru sorarsanız bu sefer cevaplar peşinde koşuyor olursunuz. Biz aslında cevaplar peşinde koşmuyoruz, özün peşinde koşuyoruz. Özünde ne var? Niçin böyle hissediyorsunuz? Neden bu örüntüler kendini tekrar eden bir kodlama içerisinde devam ediyor ve bunu nasıl kırabiliriz sorularının aslında peşinde koştuğumuz için evet doğru sorular çok mühim. Ve zihin çok çabuk dağılabilen bir mekanizma olduğu için toplu bir şekilde bir rehberlik eşliğinde kişinin kendi zihninin yalanlarını, oyunlarını ve hikayelerini aslında duyması, kendi sesine doğru ilerliyor olmasını.
1: Bu çok güzel, bu tabire bayıldım. Peki şimdi madem ki bitiriyoruz, şunu sormak istiyorum. Acaba bende gördüğünüz, benim farkında olmadığım ama gayet ortada olan bir psikolojik ya da psikiyatrik bir durumu yine benim anlayamayacağım bir şekilde Almanca söyler misiniz bana?
2: Almanca söyleyemem.
1: Yani peki Türkçe söyleyebilir misiniz?
2: Tekrar alabilir miyim?
1: Bende benim bilmediğim bir psikolojik bir durumum var. Benim hakkında bir fikir bu. Diyelim ki siz çünkü zaten uzmansınız bu konuda. Ama biliyorum hemen böyle bir tanımlama yapmaktan kaçınırsınız.
2: Evet, elbette.
1: Kesinlikle. Ama diyelim ki biz bu söyleşiyi bitirdikten sonra benim hakkımda ne düşüneceksiniz? Kendi içinizde sadece ben sizin yani ki
2: evet,
1: ben kendi sesimi duymak istemiyorum. Şimdi ki sizin sesinizi duymak istiyorum bu konuda diye.
2: Ya da şöyle diyelim mi? Ne taraftan konuyu açardık birlikte eğer bir seansa oturmuş olsaydık?
1: Bravo.
2: Sizin yönlendirmenizle elbette.
1: Evet.
2: Sanıyorum kaygı tarafına bakardık Okan Bey.
1: Ay işte bu.
2: Zihinsel kaygı tarafına bakardık.
1: Evet. Zihinsel kaygının Almancasını biliyor musunuz?
2: Hayır, bilmiyorum.
1: Güzel. Bunu o zaman dinleyenlerimizden isteyelim. Onlar kendi işlerini düşünsünler. Ay, harikasınız. Çok teşekkür ederim
2: ben
1: efendim geldiğiniz
2: için. Ben çok teşekkür
1: ederim.
2: Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Önder yazmış. Serdar diyor, gerçekten söz verdiğin gibi güzel, keyifli bir program mı olacak? Boşu boşuna dinlemeyelim, zamanımızı harcamayalım diyor. Önder!
2: Biz tükürdüğümüzü yalamayız lan.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
2: İstanbul, letzter Aufruf, İzmir und Ankara.
3: Merhaba, Türkiye'ye uçmak istiyorum.
4: Memnuniyetle. Haftada 190'dan fazla uçuş, Türkiye'de 17'den fazla noktaya uçma seçeneğiniz var. Üstelik günün 24 saati. Elbette direkt Köln, Bonn'dan. Ayrıca terminale özel kampanyalar. Trabzon, Kayseri, Adana.
5: Mehr Türkei geht nicht. Einfach Urlaub ab Köln-Bonn Airport.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da sigara ve nikotin ürünleri kullanımı endişe verici boyutlara ulaştı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Uzmanları asıl kaygılandıran gelişme ise gençler arasında nikotin tüketiminin yeniden artış göstermesi. Baştan söyleyelim, sigara ve her türlü nikotin içeren ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ve yaşam kalitesini ciddi etkilediği belirtiliyor. Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Hendrik Streeck, tütün kullanımının hala ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek daha sert önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Streeck, Almanya'da her gün yaklaşık 360 kişinin tütün tüketiminin sonuçları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
2: 130.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Tabak, den Folgen des Tabakkonsums. Das sind rund 360 Menschen pro Tag. Auch heute 360 Menschen. Dahinter stehen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, COPD, unglaubliches Leid, Pflegebedürftigkeit und verlorene Lebensjahre.
1: Özellikle gençlerin nikotin poşetleri, elektronik sigaralar ve vape ürünleriyle giderek daha erken yaşta tanışması uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Renkli ambalajlar, tatlı aromalar ve şekerlemeyi andıran tasarımlar bu ürünleri gençler için cazip hale getiriyor.
2: Der Einstieg erfolgt nicht mehr über die klassische Zigarette und Tabak, sondern häufig über Nikotinbeutel, über E-Zigaretten und Vapes. Wir haben, der Rauch schmeckt nicht mehr nach Tabak, sondern er schmeckt jetzt nach Coca-Cola, Strawberry Kiwi und Salted Caramel.
1: Federal Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu Streeck, gençlere hedef alan aromaların yasaklanmasını, tütün vergilerinin arttırılmasını ve satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ederken, tek kullanımlık vape ürünlerinin yalnızca sağlık açısından değil, çevre ve iklim koruma gerekçeleriyle de büyük ölçüde piyasadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
2: Höhere Preise erschweren nachweislich auch den Einstieg. Daher ist es auch richtig, dass hier auch eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer vorgesehen ist. Wir brauchen strengere Regeln, höhere Preise und stärkere Kontrollen. Die Zusatzstoffe und jugendaffinen Aromen müssen verboten werden. Einwegvapes müssen zurückgedrängt werden, einfach auch aus Umweltschutzgründen. Und der Zoll muss illegale Waren auch konsequent aus dem Verkehr ziehen.
1: Değerli dinleyenler, tütün tüketiminin sağlık sistemine ve topluma yüksek maliyetler yüklediğine işaret eden uzman Streeck, nikotine başlamanın zorlaştırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre daha yüksek fiyatlar, daha sıkı denetimler ve daha etkili kontroller özellikle gençlerin nikotin bağımlılığına sürüklenmesini önlemede önemli rol oynayabilir. Yapılan değerlendirme

0: gelişmelere göre ülkede nüfusun neredeyse 5'te 1'i en azından ara sıra sigara ve nikotin maddesini içeren ürün kullanıyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: NRV bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM NRV bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Peki bu şarkıyı hatırlarsınız.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: aşksız bırakma.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: En iyi mix bu frekansta.
2: Metropol FM, senin radyon.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da aileler için bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen yeni bir düzenleme Bundestag gündemindeydi. Planlanan yasaya göre küçük çocuklu aileler Kindergeld, yani çocuk parasını gelecekte başvuru yapılmadan otomatik olarak alabilecek. Federal hükümet yasa tasarısını Mart ayında kabul etmişti. İlk görüşme Bundestag'da yapıldı. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, düzenlemenin hem koalisyon sözleşmesindeki bir vaadi hem de Sosyal Devlet Komisyonu'nun tavsiyesini yerine getirdiğini söyledi. Klingbeil'e göre aileler çocuklarının doğumundan sonra evrak işleriyle değil, bebekleriyle ilgilenebilmeli.
2: Mit dem antragslosen Kindergeld setzen wir nicht nur eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag um, nicht nur eine Empfehlung der Sozialstaatskommission, sondern wir lösen auch ein Versprechen ein für die Familien in unserem Land. Ihr werdet künftig mehr Zeit für das Baby haben und euch weniger mit der Bürokratie auseinandersetzen müssen.
1: Federal Maliye Bakanı Klingbeil, bir çocuğun doğumunun ailelerin hayatını en çok değiştiren anlardan biri olduğunu vurguladı. Ona göre genç anne ve babalar bu dönemde hem büyük bir mutluluk yaşıyor hem de yeni ve yorucu bir sorumlulukla karşı karşıya kalıyor. Uykusuz geceler, yeni düzen ve bebeğin bakımı derken devlet daireleriyle uğraşmak aileler için ek bir yük haline geliyor.
2: Und liebe Kolleginnen und Kollegen, kaum ein Ereignis verändert das Leben so sehr wie die Geburt eines Kindes. Junge Eltern sind überwältigt vom Glück, aber auch von der neuen Mammutaufgabe, die vor ihnen liegt, und auch von den schlaflosen Nächten. Und in solch einer Lebensphase gibt es Wichtigeres zu tun, als sich mit Papierkram und Behörden auseinanderzusetzen. Erst recht, wenn es Leistungen sind, die einem ohnehin zustehen.
1: Yeni düzenleme hayata geçerse çocuk parası doğumdan sonra otomatik olarak ödenecek. Ailelerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Böylece yardımın daha hızlı ve daha az bürokrasiyle ulaşması hedefleniyor.
2: Die Eltern erhalten künftig das Kindergeld automatisch. Sie erhalten es unbürokratisch und sie erhalten es schnell. Das Gesetz wird im kommenden Jahr in Kraft treten. Es wird, wenn es vollständig umgesetzt ist, für alle Kinder gelten, die in Deutschland geboren werden.
1: Yasa gelecek yıl yürürlüğe girecek. Tam olarak uygulandığında Almanya'da doğan tüm çocuklar için geçerli olacak. Hükümet bu adımla ailelerin üzerindeki bürokratik yükü azaltmayı hedefliyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.